0: Her güne bir dua.
1: Allah'ım, uyduk biz ona hiç görmeden. İki cihanda onu görmekle nimetlendir bizi. Sabit kıl kalbimizi onun muhabbeti üzere. Daim kıl bizi onun sünneti üzere. Kat bizi onun ümmetine. Haşret bizi onun kurtulmuş zümresi içre. Doldur kalbimizi onun muhabbeti ile. Ne atanın ne malın fayda verdiği o günde, seçilmişlerin varacağı havzına vardır. Ve doyumsuz kasesinden içir bizi. Ve kolaylaştır onun haremini ziyareti bize, ölümümüzden önce. Ve kabul buyur bizden dua ve tazarruğumuzu. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Allah'ım, nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin gidivermesinden, musibetin birdenbire gelmesinden, bütün gazabından sana sığınırım.
1: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azim zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zarara dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde dört kişiyi dört sınıf insana karşı delil olarak getirir. Zenginlere karşı Hazreti Süleyman'ı, hastalara karşı Hazreti Eyyub'u, kölelere karşı Hazreti Yusuf'u, fakirlere karşı Hazreti İsa'yı.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efem.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şu üç hal, din kardeşine dair sevgi işinde doğruluğa alamettir. Bazı ufak tefek hataları hoş görüp yüzüne vurmadan olduğu gibi kabul etmek. Bazı açıktan yapılan yersiz hareketler varsa kapamak. Kendisine karşı bir yanlış harekette bulunulursa bağışlamak. Bir kimse din kardeşine gizli gizli öğüt verirse tesirli nasihatte bulunmuş ve iyi huylarla süslenmiş olur. Açıktan halk arasında öğüt verilmeye kalkılırsa tesirsiz olur. Bir bakıma ayıplanmış, dolayısıyla utandırmış olur.

ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum.

Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden. Ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında, yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi. Sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın, derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle.
2: yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 40 0539 772 16 86.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

kazada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler, Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de birbirimizden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu
11: ismi celaldir.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Allah'ım, bir kimse ümmetimin işlerinden bir görev alır da onlara zorluk gösterirse, sen de ona zorluk göster. Bir kimse ümmetimin işlerinden bir vazife alır da onlara hoş muamele ederse, sen de ona hoş muamele eyle. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Elinizin altındakilere karşı adil olunuz. Patronsanız adalet servetinizin temeli, malikseniz adalet mülkünüzün temeli, aile reisiyseniz adalet ailenizin temeli, imamsanız adalet cemaatinizin temelidir.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: Küresel Sumut filosu, işgal rejiminin tüm baskı ve saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Alcione, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasr-ı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elenge adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi. 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi. İşgal basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti. Sumut filosuna işgalciler tarafından saldırı yapılmasına 10 ülkeden tepki geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'deki insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, filoya yönelik saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, Siyonist rejimin sivil gemileri ve yardım aktivistlerini hedef alan saldırıları kınandı. Bakanlar, daha önce uluslararası sularda insani yardım filolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak, benzer saldırıların sürmesinin ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. Sumut filosuna yönelik saldırı Ankara'da protesto edildi. Çankaya ilçesi ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemde Ankaralılar Filistin bayrakları taşırken Gazze'de yaşanan saldırılar protesto edildi. Eylemde sık sık tekbirler ve Siyonist rejim karşıtı sloganlar atıldı. Program kapsamında Amfidap adına basın açıklamasını İHA Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Yetim okudu. Sumut filosuna yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni filoların habercisi olacağını söyleyen Yetim şöyle devam etti. Yetim, Sumut filosunun da Gazze halkının da yalnız olmadığını söyledi. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayınladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Gazze şeridine uygulanan zalim ambargoyu kırmak için Türkiye kıyılarından yola çıkan direniş filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi. Hamas, aktivistlere yönelik saldırının ve alıkoyulmalarının tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir korsanlık suçu olduğunu söyledi. Açıklamada, işgalcilerin Gazze ve onun abluk altındaki halkına yardım etme konusundaki insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren dayanışmacılara ve aktivistlere karşı korsanlık suçunu işlemekte ısrar ettiğini belirtti. Dünyadaki tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve insan haklarıyla insani yardım kuruluşlarını bu suçu kınamaya çağıran Hamas, işgal rejiminin elebaşlarının uluslararası hukuka yönelik sürekli ihlallerinden dolayı yargılanmasını talep etti. Hamas, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinli'ye uygulanan zalim ve yasa dışı ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve Siyonist işgalcilere casusluk yapan şebekelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Tesnim Haber Ajansı'na göre Kazvin İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, yürütülen karmaşık operasyonlar sonucunda Siyonist rejime bağlı iki casusu tespit edip gözaltına aldı. Ayrıca Halk İhbarları ve Kazvin İl İstihbarat Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu savaş silahları dağıtım şebekesi çökertildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir başka operasyonda sanayi tesislerinden birinde stoklanan ve piyasada kargaşa çıkarmayı hedefleyen 1400 ton petrokimya hammaddesi tespit edilerek el konuldu. İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken, Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamaney, Telegram hesabından yayınladığı mesajda ABD'yi uyardı. Mesajda, düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini belirtmişti. Filistin topraklarında yüz binlerce masumun katledilmesi ve yaralanmasından sorumlu olan soykırımcı Siyonistlere yönelik nefret dünya genelinde artıyor. Soykırımcılara yönelik bir eylem de Londra'da yaşandı. yoğun Yahudi nüfusuyla bilinen Golders Green bölgesinde bir Siyonistin hedef alındığı bildirildi. Ben Yakar isimli Siyonist Yahudi, gece saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Ben Yakar'ın aktardığına göre İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Siyonist olup olmadığını sordu. Evet yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirten Siyonist Ben Yakar, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar," dedi. Aldığı darbelerle yüzünden ve vücudun farklı yerlerinden yaralanan Siyonist hastanelik oldu. Umut Kervanı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız verdi. Umut Kervanı Mardin Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, dernek gönüllüleri tarafından giydirilirken onların mutluluğuna da ortak olundu. Yardım çalışmaları hakkında konuşan Abdülaziz Önen, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Önen, hayırseverlere de çağrıda bulundu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Boşanma oranlarındaki artış, aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca, evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Mardin Artuklu Fuar Alanı'nda 16 ile 24 Mayıs tarihleri arasında 9 gün sürecek olan kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor. Fuarda yer alan yazarlar arasında bulunan Profesör Doktor Ahmet Arakça, İlka muhabirine okumanın önemi ve atılması gereken adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için yazılmıştır. Tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir diyen Arakça, asıl bilginin alınması gereken en önemli kaynağın kitap olduğunu hatırlattı. Türkiye'de gıda güvenliği, etiket okuryazarlığı ve pazar denetimleri açısından milat niteliğinde bir düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sıklıkla karıştırdığı ve piyasada suistimallere yol açan son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi kavramlarına yönelik denetim kriterlerini güncelleyerek 81 il müdürlüğüne resmi talimat gönderdi. Yeni dönemin şifreleri hem halk sağlığını korumayı hem de küresel bir problem olan gıda israfını minimize etmeyi hedefliyor. Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede hayati risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılan son tüketim tarihi konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, hazır salatalar gibi taze ve çabuk bozulabilir gıdalar. Bu gıdaların STT'si bir gün dahi geçmiş olsa reyonda bulunması ve satılması kesinlikle yasaklandı. Denetimlerde bu kuralı ihlal ettiği saptanan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak ve riskli ürünlere derhal el konularak imha süreçleri başlatılacak. McDonald's fast food zinciri, on binlerce masum çocuk ve kadının katledilmesinden sorumlu olan Siyonist işgalcilere verdiği destekle biliniyor. Üsküdar Bahçeli Evler mahalle sakinleri, McDonald's'ın Bahçeli Evler'de açılan yeni şubesi önünde eylem gerçekleştirdi. Ancak mahalle sakinleri, yoldan geçen ve protestolardan rahatsız olan Siyonist destekçisi bir kadının sözlü tacizine uğradı. Mahalleye açılan fast food şubesini soykırımcı Siyonistlere ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. Türkiye'deki sağlık bürokrasisinde ve dijital dönüşüm hamlelerinde milat niteliğinde bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastane ve aile sağlığı merkezlerinde en çok vakit kaybettikleri işlemlerin başında gelen sağlık raporu süreçlerini bütünüyle modernize eden yeni yönetmeliği devreye aldı. Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve entegre sistemlerin ön plana çıktığı yeni düzenleme, hem hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi hem de vatandaşın hizmete erişimini saniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor. Yeni yönetmeliğin getirdiği en radikal değişiklik, tek hekim raporu olarak bilinen ve ehliyet, işe giriş gibi süreçlerde istenen belgelerin dijitalleşmesi oldu. Rapor başvuru süreçlerinde fiziksel dilekçe verme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Süreç artık e-nabız sistemi üzerinden doldurulacak, dijital kişisel beyan formuyla başlayacak. Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. ABD ve Küba arasında devam eden gerilim üst seviyeye tırmandı. Küba lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Havana'ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Hırvatistan, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir adım attı. Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçiliği için önerdiği Nissan Amdur'un atanmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Orta Afrika ülkesi Kongo'da Ebola salgını hızla yayılıyor. Kongo hükümet sözcüsü, Ebola vakalarının ülke genelinde daha geniş bölgelere yayılmaya başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada salgın nedeniyle en az 131 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yetkililer 513'ü aşkın şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı. Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük filosu Endonezya delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi. İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
14: Haberleri dinlediniz.
15: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çare FM. kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Akyüzler Sigorta sunar.
6: Selamun aleyküm Emin abi.
5: Aleyküm selam Naif abi.
6: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
5: Olmaz olur mu?
6: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
3: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Bir gecedir bu bitmeyen, saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilâ.

Selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır. Sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki

Sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43-0.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
9: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
10: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı efendim.

Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Osman Gündüz'den Varsan Medine'ye eseri rica ediyorum. Bu eseri çok değerli arkadaşım Leyla'ya armağan ediyorum. Ayrıca sizlere gelsin, Aksi FM dinleyicilerine gelsin demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, mesajlarımız gelmeye başladı. Grup Yeni Çağ'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Batman'dan Ayşe Hanım bizlerden, Osman Dündar'dan Varsam Medine'ye Sen istemişti bu eseri sıraya bıraktık. Gelen mesajlarımız var, hemen birkaçına yer verelim. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan Çare Sende eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Çare FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve yine her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

Kutsal mekan, kutsal zaman ve bu mekanların ibadet maksadıyla ziyaret edilmesi anlayışı tarih boyunca bütün ilahi dinlerde hep ola gelmiştir. Kur'an'da her ümmete bir peygamberin gönderildiğinden bahsedilmektedir. Gönderildikleri toplumlara tebliğ ettikleri inanç ve ibadet esaslarından bir kısmının bazı değişikliklerle devam ettiği bir vakadır. Mahiyet itibariyle haccın neredeyse bütün inançlarda mevcut olması, onun önceki peygamberlerden miras olarak gelen ve Kur'an ve sünnet ile tahsis edilerek İslam'a intikal eden evrensel bir ibadet olduğunu göstermektedir. Allah'ın dininin şiarından, nişanelerinden olan hac, tüm boyutlarıyla yeniden bir akitleşmedir. Hac, dünyevileşme hastalığının çepeçevre kuşattığı günümüz Müslümanının yaratılış gayesini yeniden hatırlaması, farklı ırktan, renkten, seviyeden Müslümanların yüz yüze görüşerek paylaşımda bulunabilmeleri için önemli bir fırsattır. Hac, mazlumların, mağdurların, açların, susuzların, fakir fukaranın, garip gurebanın, savaş ve terör mağdurlarının dertlerine çözüm aramanın en elverişli yeri ve de en uygun zamanıdır.

Evet, paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu an Zilhicce ayının içerisindeyiz. Nasip olursa inşallah haftaya Kurban Bayramı olacak. Şu an hac vazifesini gerçekleştiren tüm kardeşlerimizin, tüm Müslümanların Rabbim ibadetlerini kabul etsin inşallah. Kurbanım, gel kurbanım. Evet, devam ediyoruz. Gel kurbanım, gel kurbanım. Bingöl'den Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Sabah Yeliyesi'ni muhaceratta olan abide ablama, enişteme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Kurbanım. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan sevgili Esen'i istiyorum demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımız Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız ve en önemlisi muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Osman Dündar'dan Güzel Bir Eser dinledik. Sıradaki eserimiz Murat Yaman'dan olacak. Çare Sende eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bu eseri istemişti. Birazdan yer vereceğiz.

0: Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen yer verelim. Bismillah'dan Nuriye ikinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Hakka dönek yüzümüz, gel kurbanım, gel kurbanım.
0: Sizden Musab Şanlı'dan Hale Ömer Esen'i rica edecektim. Eseri ve sıradaki bütün istek eserleri. Kurban. Diyarbakır cezaevinde olan ve sizleri her daim radyo başında dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, gurbette ve muhacerata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, siz değerli Çarefem ailesine, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen değerli dinleyicilere, istek parçamı ve sıradaki tüm eserleri siz değerli ablama ve ailenize armağan olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Dedemin çok selamı var sizin için, her daim duacı. Dua eder, dua bekliyorum diye not düşmemi istedi. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Mesajının devamında Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selametle kalın, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum diye mesajlarını bitirmişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu eseri arşivimizde bulabilirsek inşallah kendileri için yer vereceğiz. Ayrıca sıradaki tüm güzel eserlerimiz özelde Nuriye Hanım'a ve kıymetli ailesine ve özelde dedesine bizler de armağan ediyoruz.

0: Mardin Mazıdağ'ından Elif Aksa Tuna adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Çengedil eserini rica ediyorum. Eseri çok seven babama, canım anneme, ablalarım Fatma ve Nesibe'ye, abilerim Şehmus, Nesim ve Selahaddin'e, kardeşim Meryem Sena ve tüm yeğenlerime ve son olarak teyzem Sultan Ürün'e gelsin. Ve siz değerli 9 radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Elif Aksa Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz.
1: Gel kurbanım, gel kurbanım. Kalk gidelim Mevla'ya.
0: Kayseri'den Havva Yaşar adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayiğit'e gelsin. Abicim seni çok seviyorum. Haftaya geleceğim yanına inşallah. Malatya'da herkes iyi, bir sıkıntı yok çok şükür. Herkesin sana selamı var. Allah'a emanet ol abicim demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerini kavuştursun inşallah.
1: Derdine derman olur, gel kurbanım, gel kurbanım, gel kurbanım.
0: Evet, güzel bir eserle daha devam edelim. Murat Yaman'dan Çare Sende seni dinleyeceğiz. Bu güzel eser bizlerden de tüm herkese armağan olsun.

Değerli dostlar, Muhabbethane'de birlikteliğimize devam ediyoruz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Batman Aksa FM, Diyarbakır Çağrı FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız devam etmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sıradaki eserimiz Musab Şanlı'dan Hale Ömer eseri olacak. Bismil'den Nuriye İkinci Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Sabır şükür özümüz. Batman'dan Süheyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizden Şehit 16 albümünden bir eser istiyorum. Eser başta Gazze şehitleri olmak üzere bütün şehitlere ve ailelerine, Hüdapar Genel Başkanımız Zekeriya Yapıcıoğlu'na ve sizlerle Oktak yayında olan tüm çalışan ve dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bizlerle güzel paylaşımda bulunmuşlar hemen yer.

Dilin salavatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığında her türlü ihtiram ve edeple anılması, onun şanına yakışacak ifadeler kullanılmasıdır. Aklın salavatı, aklı onun hizmetine verip sahabi hasbiliğinde bir zihin geliştirerek şüphe ve tereddütlere kapıları kapatarak mutlak bir teslimiyet gösterilmesidir. Kalbin salavatı, yüreğe ondan başkasını konuk etmemek, gönül tahtında tartışılmaz sultan olarak onu bilmek, mirasına karşı yürekte en ufak bir tatminsizlik taşımamasıdır. Bedenin salavatı, hayatı onun gösterdiği gibi yaşamak, hayatın her alanında ve her anında onun rehberliğine müracaat ederek yürünmesidir. Ve ailenin salavatı, evde onu hakem tayin etmek, aileyi onun cihana bıraktığı mesajlar çerçevesinde diri tutmaya çalışmaktır. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın inşallah. Binler salat, binler selam sevgili peygamberimize, aline ve ashabının üzerine olsun.

Süheyla Hanım'a paylaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gelen mesajlarımızla hemen devam edelim. Keziban Orhan adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm abla demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Cennet Kuşları İlahi grubundan Allah ilahisini istiyorum. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu eseri de sıraya bıraktık. Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Bizlerden Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuri eserini istediler. Bu eseri öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim ailelerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Amin. Şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, arkadaşım Keziban'a, Filistin'de direnen tüm mücahitlere Rabbim yardımcıları olsun, Rabbim zafer nasip eylesin inşallah demişler. Mesajının devamında Nadire ablaya, arkadaşım Zeynep ablaya gelsin demişler. Son olarak bütün dinleyicilere gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Ve Rukiye Hanım Yusufi abilerden ve tüm dinleyicilerden özel dua istirham ettiler. İyilerin duası her daim inşallah sizlerle olsun. Bizler de çalacağımız güzel eserleri özelde kendisine armağan ediyoruz. Sabır, şükür, özümüz tatlı. Evet, bir mesaj daha okuyup güzel bir eser arası verelim. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Bilal Güler'den Dahi Eseğini istiyorum. Bu eser tüm dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Meryem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Nuriye Hanım için Musab Şanlı'dan güzel bir eser dinliyoruz. Dönüşünde inşallah buradayız.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İlk saatimizde birbirinden güzel eserler dinledik. İkinci saatimizde yine güzel eserlerle devam edeceğiz. Mazı Dağı'ndan Elif Aksağ Hanım bizlerden Çengedil eserini istemişti. İnşallah bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımız var, bir hayli birikti, hemen hızlıca birkaç tanesine yer verelim. Mardin Mazı Dağı'ndan Ebu Bekir Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hasan Emir Doğan'dan Güller Ağlar Olmuş eserini istiyorum demişler. Maalesef bu eser arşivimizde mevcut değil, haklarını helal etsinler. Sıradaki eserimiz bizlerden Kendilerine Armağanımız Olsun. Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Hanım bizlerden Hasan Bayar'dan sevgili eserini istemişti. Maalesef Hasan Bayar'ın eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden Kendilerine Armağanımız Olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a. Ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin, ailenize gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum, dua eder, dua bekleriz inşallah demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Son olarak Allah'a emanet olun, sizden Nurullah Kuray'dan Can Can Muhammed parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşları kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin, amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay adlı dinleyicimiz selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm ve çok özlediğim dedem İsmail, dedem Şehmus ve amcalarım Kemalettin Ramazan'a gelsin. Ve şu anda yanımızda bulunan ninem Fatime ve ninem Halide. Bütün muhacirlere gelsin Allah'ım, bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle. Ve bizi emaneti ve sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım, Allah razı olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı bereketli yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben Diyarbakır Tenk köyünden Helen. Sizden Bir Nurdur Rehber Hüseyin eseri ricamdır. Eseri aileme, medrese arkadaşlarıma, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, Çare FM çalışanlarına, sizlere gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Onlar kimdir diye sorarlarsa, rahat bir yaşamı zilleti değil, zor bir yaşamı izzete tercih eden gençlerdir deyin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz. Çengedil'e seni dinliyoruz. Dönüşünde devam edeceğiz.

0: Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Bilal Güler'den Akdai eseri olacak. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlerden Bilal Güler'den Dahi Eserini istemişti. İnşallah sıraya bıraktı. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eseri ricamdır. Eser sizlere Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem'e ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demişler. Malatya'ya, Antep'e, Urfa'ya çok geçmiş olsun. Rabbim büyük depremlerden, afetlerden korusun inşallah demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Muhammed Ali Oğuz'dan Elveda Demek Zor Güzel insan eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın diye mesajlarını bitirmişler. Rahime Betül Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Derdine derman olur gel kurbanım gel.
0: Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisindir inşallah demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İlk önce bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun, cümlemizden inşallah. Sizlerden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahrü perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizleri inşallah demişler. Canı gönülden amin diyoruz. Bizlere bir şiir göndermişler. Seslendirirseniz seviniriz demişler. İnşallah yer vereceğiz.

üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır. Toprak nice işgali gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersi verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Bu güzel şiirlerinden ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve dinleyicimiz bazı sıkıntıları olduğunu belirtmiş ve tüm dinleyicilerden dua talebinde bulunmuşlar. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Son olarak emin olan Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli nenelerim Fatime ve Halide'ye, hicrette bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmeddin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ve bizlerle Rad suresinin 28. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Estağuzu billah, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için Fatime Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Kalk gidelim Mevla'ya, gel kurbanım, gel kurbanım, gel kurbanım. Kalk gidelim. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini de dinledik. Sıradaki eserimiz Duy Dünya eseri olacak. Bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Mus İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin ve Necmettin'e, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyful İslam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Amin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Çermik'ten Esma Öztürk adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini istiyorum. Eser sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve duayla kalın diye bitirmişler. Az önce bu esere yer vermiştik. Bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Elazığ'dan Fikriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Ey Mümine Gürçük Poyla eserini istiyorum. Malatya'daki aileme, sizi dinleyen oğlum Burak, eşim Saim Bey'e, hafızlık yapan kızım Meryem'e ve tüm dinleyicilere gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Fikri Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Elazığ'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Son bir mesaj daha aktarıp güzel bir eser arası verelim. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman Bu Ne Cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Yeğenim 3 gündür hastanede kalıyor. Onun için tüm dinleyicilerden dua rica ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Allah-u Teala sevdiklerine bağışlasın. Son olarak hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya'yı seni dinliyoruz. Dönüşünde buradayız.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha'dan gelecek. Garip eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş? Hemen bakalım. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizlerle bir dua paylaşmışlar, hemen yer verelim. Allah'ım, yolculukta yardımcımız, geride bıraktığımız çoluk çocuğumuzun koruyucusu sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzla kötü haller görmekten sana sığınırım. Bu güzel hadis-i şerifi bizlere paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Halime Şanlı adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm.

Şehitlerden Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümana Jihave Şiar Keseni tüm dinleyicilerinize, İslam davasına gönül veren tüm müvahhidlere armağan ediyorum. Bir dua bizlerle paylaşmışlar. Ya Rab bizleri senin sevdiğin kullarından eyle. Amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Muhammed Daha'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah son bir eser daha sizlere dinletmek istiyorum.

Değerli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Muhammed Ali Oğuz'dan Elveda Demek Zor Güzel İnsan eserini dinleyeceğiz. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz. Gelen son mesajlarımız var, hemen aktaralım. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri sizlere armağan ediyorum. Tüm radyo çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de son eserimizi kendilerine ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sıradaki eserler eşime, çocuklarıma, tüm Müslüman alemine gelsin. Aksi FM ve Çare FM'e gelsin. İsra suresinin 71 ve 72. ayetini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abdülkadir Tutan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Remzi Esmer'den Meşrutuna Dine eserini istiyorum. Eseri siz değerli Çare FM ailesine, özellikle çok değerli Mehmet Emin Direkçi ustama armağan ediyorum. Eseri çalarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar, selam ve dua ile kalın demişler. Dinleyicimiz haklarını helal etsinler. Maalesef programımızın sonuna geldiğiniz için son eserimiz bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz de selamun aleyküm ve aleyküm selam. Grup dergahtan bir parça rica ediyorum. Bizlerle Ahzab suresinin 21. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Estağuzu billah. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'da bulunan dayılarıma, teyzeme, İzmir'de bulunan dayılarıma, tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı Kahhar ismiyle kahreylesin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet, bir kardeşimiz bizlerden İsra suresinin 71 ve 72. ayet-i kerime meallerini paylaşmamızı istemişlerdi. Hemen yer verelim. Estağfirullah. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için. Değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındaydık. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duasıyla sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler,
5: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
6: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
4: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'us rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle men neffese an mu'min kurbeten min kurabid dünya neffese allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti ve men yessere ala musirin yessere allahu aleyhi fid dünya vel ahireti ve men setere müslimen سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ İlla nezelet aleyhimus sekinetu ve gashiyet humur rahmetu ve haffet humul melaiketu ve zekerahumullahu fîmen indehu ve men batta'e bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu. Sadaka Resulullah. Müslim zikir 4 2074 Tirmizi 4 326. Ebu Hureyre radıyallahu an efendimizin Peygamber aleyhisselamdan bize aktardıkları bir şerefli söz ile bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu hadisi şerife misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak, hangi mühim görevleri bize tahmil edecek, yükleyecek. İnşallah okumaya, tanımaya başlıyorum. Allah'ın Resulü buyurur ki: "Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti." Kim ki bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderir, ona bir rahat nefes alma imkanı sağlarsa, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderecek, ona rahat bir nefes alma imkanı verecektir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ Kim darda kalmış, zorda kalmış bir Müslümana yardım eder, onun kederini, üzüntüsünü, sıkıntısını giderirse, يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir problemini çözümleyecek, bir sıkıntısını giderecektir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا Kim bir Müslümanı setrederse سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem de ahirette Allah da onu setredecek, Allah da onu örtecektir. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Kul kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا Kim ki ilim öğrenebileceği bir yola girerse سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ Allah da onun cennete gidiş yolunu kolaylaştırır. وَمَجْتَمَا قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlar. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okurlar. Ve yetedarasunehu beynehum okudukları bölümü, okudukları sureyi ve ayetler grubunu kendi aralarında ders yaparlar, ders haline getirirler. Yani okudukları bölümde Allah ne dedi, Allah onlardan nasıl bir kulluk istedi, bunu öğrenme çabası içine girerlerse illa nezelet aleyhimus sekinetu O topluluğun üzerine bir huzur, bir güven duygusu, bir sükunet iner. Ve gashiyet humur rahmetu Rahmet onları çepeçevre kuşatır. Ve haffet humul melaiketü, melekler de onlarla birlikte oturur. Melekler onların etrafında yerlerini alır. Ve zekerahumullahu fîmen indehu, bir de Allah kendi katındaki meleklerinin yanında o toplumu zikreder, o toplumu anar ve över. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ, kimin ameli onu geri bırakırsa, لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ, nesebi asla onu öne geçiremez. Kimin ameli yoksa nesebi onu asla kurtaramaz. Böylece Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Hadis çok açık ve net ama ben biraz anlaşılsın için üzerinde şerh yapacağım, açıklamada bulunacağım. Hadiste nefese kelimesi geçiyor. Türkçe'ye de geçmiş, nefes aldırmak. Elbisenin boğaza yakın kısmını gevşeterek kişinin rahat bir nefes almasını sağlamak anlamına bir kelimedir. Bir de yessera kelimesi var, o da sıkıntıyı tamamen gidermek. Bakın sevgili Peygamberimiz, ikisini birlikte söyleyeyim, buyurur ki kim ki dünyada bir Müslümanın rahat bir nefes almasını sağlarsa ya da bir Müslümanın sıkıntısını tamamen giderirse, hem dünyada hem de ukbada Allah da onun bir sıkıntısını giderecek, Allah da onun bir problemini çözümleyiverecek, onu rahata kavuşturacak. İnsan dünya hayatında gerek kendisinden, kendi nefsinden, gerek ailesinden, çoluk çocuğundan, gerekse akrabalarından ya da toplumundan bir takım sıkıntılara maruz kalabilir. Bir Müslüman bunalmış bir vaziyete gelebilir. İşte bakın sevgili Peygamberimiz buyurur ki, böyle sıkıntıya düşmüş bir Müslümanı kim rahatlatırsa, onun sıkıntılarını giderirse, onun derdini paylaşır, ona yardım ederse, Allah da hem dünyada hem de ukbada onun sıkıntılarını giderecek, ona yardım edecektir. Peki biz Müslümanların hangi sıkıntılarını gidermekle mükellefiz? Bu konuda önce kısa bir açıklama yapayım. Biz bu dünyada Müslümanların meşru sıkıntılarını gidermekle mükellefiz. Biz bu dünyada bir Müslümanın gayrimeşru ve lüzumsuz bir sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Mesela bir Müslüman düşünün ki saz öğrenmeye çalışıyor, keman öğrenmeye çalışıyor. İyi bir keman ustası olmayı kafaya koymuş ama bu işi nasıl yapacak, kimden öğrenecek, nerelere başvuracak bu konuda bilgisi olmadığı için gelmiş sizden yardım istiyor. Bu konuda bana yardım et diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Veya mesela bir Müslüman vakıf olan bir araziyi satın almak istiyor. Vakıf olan bir evi, meskeni ya da dükkanı satın almak istiyor. Bunu kafasına koymuş, parası yetmediği için de gelmiş sizden yardım istiyor. Ya Allah aşkına biraz yardım et de şu evi, şu dükkanı alayım diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Örneği çoğaltabiliriz. Mesela bir Müslüman çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Ümmetin önünü açmak için, ümmetin ufkunu açmak için Philadelphia'nın kafelerini araştırmaya karar vermiş. Philadelphia'da kaç tane kafe var? Bu kafelerin mimari özelliği nedir? Yapısal özelliği nedir? Bu kafelere günlük girip çıkan insan sayısı ne kadardır? Ümmetin ufkunu açmak, ümmeti aydınlatmak için böyle bir çalışma başlatmış. 3-5 sefer Philadelphia'ya gitmiş gelmiş, otel masrafları, uçak masrafları, fotoğraf makinesi, video, kamera vesaire derken adam bitmiş tükenmiş. Gelmiş bizden yardım istiyor. Ya ne olur? Bu mühim çalışmayı bitirmek için Philadelphia'ya bir daha gitmem lazım. Ne olur bana yardım et diye bizden yardım istiyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Bir örnek daha vereyim. Bir adam çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Bir trafik lambasında duruyor, elinde bir kalem, bir defter, her bir yeşil ışıkta kaç tane araba geçiyor, o arabaların plaka numaraları nedir? O arabaların içinde kaç tane insan var, bu konuda ümmeti aydınlatmak üzere çok ciddi bir çalışma başlatmış. Biz oradan geçerken adamın tuvalet ihtiyacı gelmiş. Ya arkadaş, Allah aşkına bir 10 dakikada sen duruver, tuvaletim geldi diye bizden yardım istiyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? E giderir. Nasıl? Mesela cehennemin 3. katında yanıyorsak acaba 4. katta ne olup bitiyor diye içimizde bir sıkıntı varsa Allah tutar elimizden 4. kata çıkarır. İşte burada da insanlara şu şekilde azap ediyorum diye bizim o sıkıntımızı giderir. Neden? Çünkü biz bir Müslümanın meşru olmayan gayri meşru bir sıkıntısını giderdik. Allah da bizim gayrimeşru, lüzumsuz bir sıkıntımızı giderir. Allah da bize böylece yardım eder. Öyleyse bakın, şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Müslümanın sıkıntısını vahiy belirler. Müslümanın sıkıntısını Kur'an ve sünnet belirler. Eğer Allah ve Resulü şu işe burnunu sokma, bu iş sana gerekmez dediği bir konuya bir Müslüman burnunu sokmuş ve sıkıntıya düşmüşse onun sıkıntısı gayrimeşru ve lüzumsuz bir sıkıntıdır. Biz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Mesela hani atının ayağının altında nalı yok, yokuşa yokuşa sürer diye bir söz var ya, adamın cebinde 10 parası yokken 10 trilyonluk bir işe kalkışmış, sıkıntı içine düşmüş, gelmiş bizden yardım istiyor. Biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Ya da evinde yiyecek ekmeği yok, bir video almış, bir televizyon almış, bir kamera almış, sıkıntı içine düşmüş, borçlanmış, gelmiş bizden yardım talep ediyor. Ya ne olur bana yardım et diyor. Biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Müslümanın sıkıntısını Allah ve Resulü belirler. Eğer bir konuda Allah ve Resulü bunu kendine sıkıntı etme demişse, bir Müslüman o konuda onu kendisine dert edinmiş ve sıkıntı içine düşmüşse, biz ona yardım etmek zorunda değiliz. Biz Müslümanların ancak meşru sıkıntılarını gidermek zorundayız. Müslümanın şöyle bir sıkıntısı olamaz. Acaba şurayı nasıl soysam, nereden girsem, bu soygun işini nasıl gerçekleştirsem diye bizim apartmandaki bir daire hakkında bizden bilgi istemeye gelen birine biz yardım etmek zorunda değiliz. Ya da Müslümanın şöyle bir sıkıntısı olmaz. Ya acaba anamı nasıl öldürsem, hapla mı öldürsem, yoksa banyoda mı boğsam, yoksa pencereden mi atsam, hangisi daha ehven diye bir Müslüman gelmiş bize yardım talebinde bulunmuşsa, bir Müslümanın böyle gayrimeşru bir sıkıntısı olamaz ve biz böyle bir Müslümanın sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Ama Müslümanın meşru sıkıntısı olabilir. Acaba Rabbimi nasıl razı edebilirim? Allah'tan başka sahte Rablere kulluktan nasıl kurtarabilirim? Boynumdaki tanrı taslaklarının takmaya çalıştığı ipleri kırıp nasıl sadece Rabbime kul köle olabilirim? Acaba çocuklarımı nasıl eğitebilirim? Acaba ailemin karnını nasıl doyurabilirim? Acaba evime nasıl odun alabilirim? Nasıl kömür alabilirim? Bu kış gününde odunu olmayan, kömürü olmayan, meşru dairede sıkıntı çeken bir Müslümana yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz böyle birine meşru sıkıntısında yardım ederiz ama eğer onun sıkıntısı gayrimeşru bir sıkıntı ise, yani Allah'ın o işe başını sokma, burnunu sokma dediği bir işe başını sokmuş, burnunu sokmuş ve sıkıntıya düşmüş ise biz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Adam talebedir, kitap alamamış ya da yurt parasını denkleyememiş, biz ona yardım ederiz. Adam ailesini geçindirecek kadar parası kalmamış, sıkıntıya düşmüş, biz ona yardım ederiz. Borcu var bir Müslümanın, ödemek istiyor ama elinde avucunda bir şey kalmamış, sıkıntıya düşmüş, biz o Müslümana yardım ederiz. Mesela adam falanca yazarın roman serisine kafayı takmış, onu bulmaya çalışıyor, bulamıyor ya da bulmuş da alacak parası yok, gelmiş bizden yardım talep ediyor. Biz ona şunu demek zorundayız: arkadaş, senin esas derdin o roman serisine ulaşmak değil. Sen ondan önce Kur'an ve sünnet öğrenmek zorundasın. Sen önce dinini öğrenmek zorundasın. Daha sonra o roman serisine gelirse sıra okursun demek zorundayız. Böylece bir hadisi şerifi tanıdık. Tekrar bir araya gelip Peygamber Efendimizin başka bir hadisiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

0: dininizi kimden öğreniyorsunuz? Bir gömlek alırken, bir ayakkabı alırken bile dikkat eden sizler, eğer dininizi sizi ateşe çağıran televizyon ekranlarından, şeytan vahiylerinden öğreniyor, dinliyorsanız, yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Sizi Kur'an ve sünnete çağıranları dinleyin. Sizi cennete çağıranları dinleyin. Sizi cehenneme çağıranları asla dinlemeyin. Dinlerseniz siz de onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

0: Melekler gelecek. Rızıklarınıza el atacak, sizi yalanlarla uzacaklar. İş yapacaklar, lakin yaptıkları fena olacak. En fena tarafları da, kötülüklerini siz güzel görmedikçe ve yalanlarını tasdik etmedikçe sizden razı olmayacaklar. O zaman yalnız emirlik haklarını tanıyın. Sizi de tecavüzle kendilerine uydurmaya kalktıklarında onlarla mukatele edin. Kim bu yolda öldürülürse o şehittir.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Ev çi xeflet emtidene Kari meleştigu kene Dünya jümer nemeskene Şiyar biney birayimin Şiyar biney birayimin
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Açılıyor, açılıyor! Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43.00.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM. Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Çağrı FM haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önemli gelişmeler var hem Türkiye'de hem de dünyada. Hepsini aktaracağız ama dilerseniz öncelikle dünden bugüne yansıyan gelişmeler bağlamında attığımız manşetleri, başlıkları görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, son olarak Lübnan üzerinde Siyonist terör rejimiyle Lübnan hükümeti arasında var olan ateşkesin 45 günde uzatılması noktasında bir karar verilmişti ama Siyonist terör rejimi malum ateşkes, anlaşma, kural dinlemiyor ve Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin saldırıları, katliamları devam ediyor. Birazdan Lübnan'daki son durumla ilgili haberleri aktaracağız. Sumut filosu Akdeniz'de, uluslararası sularda Siyonist terör rejiminin saldırılarına maruz kaldı ve 400'den fazla aktivisti, 50'den fazla tekneyi, gemiyi, Siyonist terör rejimi bir kez daha alıkoydu. Sumut filosundaki son durumu birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. 6 Şubat Maraş depreminde Malatya büyük hasar almıştı ve bugün Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'da son durum ne? Birazdan Malatya'dan bir bağlantımız olacak. Hem kurumların bu yöndeki çalışmaları, yapılan çalışmalar, konuyla ilgili resmi açıklamaları da konuğumuzdan alıyor olacağız. İran Savaşı bağlamında Senato'nun kararları sürekli gündemdeydi, tartışılıyordu. Malum 60 günlük bir süre var ABD yasalarına göre ve ABD başkanları savaş için Senato'dan izin almak durumunda. Herhangi bir savaş olması durumunda da 60 gün içerisinde geri çekilme zorunluluğu var. Şimdi böyle bir şey var ama ABD bu, Batı bu. Helvadan putlar istedikleri zaman tapıyorlar, istedikleri zaman da yiyebiliyorlar. Böyle bir tablo var ama tüm bunlara rağmen şöyle de bir durum da söz konusu. Senato'da çoğunluk cumhuriyetçilerde, yani Trump yanlılarında, buna rağmen Trump'ın aleyhinde bir karar çıktı. Bu karar süreci nasıl etkiler? Onu da birazdan haberde paylaşıyor olacağız. Evlilik yılı, evlilik 10 yılı ve aile kurumu bağlamında önemli gündemlerin olduğu bir dönemdeyiz. Ayrıca şimdi TÜİK'in verilerine göre dikkat çeken bir istatistik var değerli izleyenler. Artık evlilikler eskisi gibi bir yastıkta kocama, ölümlü evlilik değil. Şimdi artık sözleşmeli evlilik diye bir şey çıktı. Erkekler ve kadınlar evlenmeden önce sözleşme yapıyorlar. Bu daha önce nadirdi ve şimdi %40 oranında bir artış var. Peki neden? Bu sorunu ne doğurdu ve bunun önüne geçilebilmesi adına hangi adımlar atılması gerekiyor? Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımızın hazırladığı güzel bir çalışma var. Onu da paylaşıyor olacağız diyelim. Günün içinden başlıyor. Değerli izleyenler, bültenimize Lübnan'la başlıyoruz. Lübnan'da uluslararası hukuk ve ilkeler hiçe sayılarak soykırım ve saldırılar devam ediyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 çocuk ve 3 kadın olmak üzere en az 10 sivili daha katletti.
1: Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken, işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi.
0: Sumut filosuyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze insan yardım taşıyan Sumut filosunun son teknesine de el koydum. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist Siyonist işgal rejimi tarafından Aşdod'a götürüldü. Öte yandan Sumut filosuna yapılan saldırıda bir tekneye ateş açıldığı da görüldü.
1: Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Aşdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik sonrası gıda sektöründe kritik değişiklik başladı. Özellikle yeni gıda kapsamına giren ürünler için sıkı kurallar geliyor. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulmayacak. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada, domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
0: Değerli izleyenler, meclis suça sürüklenen çocuklar için bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça bulaşmasını minimize edecek öneriler yer aldı. Ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmeyen ailelere idari ve ceza yaptırımların getirilmesi de önerildi.
1: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı. Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmaların kurulması ve çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.
0: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Bu sırada bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ortaya çıktı.
1: Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin. Ne yapacağım o zaman? Ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil, bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok, dediği duyuldu.
2: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı, kim parasını aldı? Benim içeride 3 aylık param var. 3 aylık...
0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Senatosu'ndan Trump'a kötü bir haber var değerli izleyenler. Senato, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısını 7. oylamada kabul etti. Tasarı, bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 50'ye karşı 47 oyla geçti. Şimdi gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.
1: Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 4 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verirken bir Demokrat senatör hayır oyu verdi. ABD medyasına açıklama yapan bazı temsilciler meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı temsilciler meclisinden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler arasında İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

0: Malatya'dan bir deprem haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Balakgazi ilçesi merkezi 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Tek teselli ise herhangi bir can kaybının olmaması oldu.
1: Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi deprem sonrası Malatya'daki son durumu öğrenmeye çalışacağız. Malatya'dan bir bağlantımız var. İK Haber Ajansı Malatya muhabiri Mehmet Arslan Malatya'dan karşımızdalar. Mehmet yok, kolay gelsin, hayırlı günler.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum Abdur Abi Bey.
0: Son durum ne deprem sonrası Malatya'da? Yani herhangi bir can mal kaybı var mı? Konuyla ilgili kurumlardan resmi açıklamalar ne yönde? Depremin panik ani sonrası neler yaşandı Malatya'da? Buyurun.
2: Abdurrahim Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi Malatya sabah saat 9'da ciddi bir sarsıntı meydana geldi Malatya'da ve biz de bu sarsıntı yaşadık. İş yerimizdeydik, büroda çalışıyorduk. Tabii depremden sonra halk parklara, caddelere akın etti. Yani güvenli alanlara akın etti. Halkta bir panik, bir korku var. Çünkü daha önce de büyük depremler yaşandı Malatya'da.
0: Evet.
2: Ve uzun bir süredir böyle büyük bir şiddetli bir sarsıntı olmamıştı. Yani hafif artışlar oluyordu, böyle hafif hissediliyordu. Ama bu şiddetle 5,6 büyüklüğünde bir deprem çoktan yaşanmamıştı. Bu halkta bir korku yarattı, endişe yarattı malum. Özellikle depremde sonra Malatya'da ciddi çalışmalar var. 124 bin konut ve iş yeri yapılıyor. TOKİ'lerde TOKİ'nin yaptığı binalarda sıkıntı yok. Ama halkın, vatandaşların özellikle tedirgin olduğu, iddia ettiği bir konu var. Az hasarlı, orta hasarlı binaların ağır ve orta hasarlara çevrilmesi ve kiracıların orada oturması. Yani depremden sonra halkla yaptığımız röportajlarda en çok bu sıkıntıyı dile getirdiler. Korkuyoruz evet. Yani.
0: Peki bu son ağır depremde hasar var mı? Hasarlı bina, yapı?
2: Şükür şu ana kadar bir hasar yok. Vali Serdar Yavuz da açıklamalarda bulundu az önce. Gene basın mensuplarına. Şehirde şu anda herhangi bir hasar yok. Çalışmalar devam ediyor.
0: Hasar tespit
2: dediğimiz gibi halkta korku bu şekilde. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların tekrar yıkılma ihtimali. Çünkü bunlar dediğim gibi ciddi iddialar var. Bunları orta hasar ve ağır hasar, yani ağır hasar ve orta hasardan az ve orta hasara çevrildiği yönünde birçok iddia var. Röportajlarda da hak bunu dile getirdi. Parkta bulunan vatandaşlar tarafından. Onun dışında şu anda Malatya'da böyle ciddi anlamda korkulacak bir şey yok. Ama depremin etkisi var halkta, yani öyle bir etki var.
0: Evet. Peki bahsettiniz, belki biraz orayı açmakta fayda var. Malum 6 Şubat depreminde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden biriydi Malatya. Belirttiğiniz gibi o günden bu yana Malatya'da evleri yıkılan depremzedelere yönelik konutlar ve işyerleri yapılıyor. Peki bu bağlamda yaşanan bir mağduriyet var mı? Yani depremzedelerin tamamı kendi yeni evlerine geçtiler mi? Bu bağlamda bazı işte illerden haberler geliyor. Hala konteynerlarda yaşayan depremzedeler var. Malatya'da bu bağlamda bir şikayet var mı? Durum, son durum nedir?
2: Yani konutların çoğunluğu bitti. Halk yerleşmeye başladı, yani epeydir yerleşiyor. Daha tabii konteynerde yaşayan bazı bölgelerde var. Çünkü evet. Malatya'da 70, hemen hemen 75 konteyner kent kurulmuştu depremden sonra. Şu anda konteyner kentlerin çoğu boşaltıldı. Halk evlerine gidiyor. Ama kiracılar tabii sıkıntı yaşıyor, yani onlar için de tabii evler yapıyor ama kiracılar anlamında bir sıkıntı var. Onun dışında dediğiniz gibi yani çoğunluğu bitiyor, diğerleri de daha bitme aşamasında, çalışmalar devam ediyor. Yani az önce dediğim gibi Malatya'da 124 bin konut ve iş yeri yapılıyor, az değil yani. Normal hak sahibi 80 bin civarıydı. Hı hı. Tabii kiracılar da düşünüldü bu konuda, kiracılar da yapılıyor. Dediğimiz gibi yani çalışmalar devam ediyor yani.
0: Evet. Mehmet Bey, geçmiş olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet, Malatya'daki deprem sonrası son durumu öğrendik. İlk Haber Ajansı Malatya muhabiri Mehmet Arslan'dan ve devam ediyoruz Çin'den bir haberle. Çin'in orta ve güney kesimleri şiddetli yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti.
1: Çin'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Şiddetli yağışlar Jiangxi başta olmak üzere 7 eyalet ve 1 özerk bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Aşırı yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapatılırken ulaşımla elektrik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Hubei eyaletine bağlı Jingsu kentinde birçok vatandaşın diz boyunu aşan sularda yürüdüğü ve sokaklarda yüzen balıkları yakalayabildiği görüldü. Aşırı yağışlar sonucu çok sayıda araç tamamen sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Devlet medyasına göre Hubei ve Hunan'ın bazı bölgelerinde vatandaşların tahliye edildiği ifade edildi. Çin Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkınları riskinin yüksek olduğunu bildirdi. Yetkililer, etkilenen birçok bölgede acil durum müdahalelerinin başlatıldığını duyurdu.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte başta Gazze, Sumut filosu olmak üzere iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
4: Çağrı efendim.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı efendim.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı efendim.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tarihler. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası.

Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen, artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen kavurmacım,
0: Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
1: İstek Saati, İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya verirler, huzur bulur.
0: İstek saati. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik hepsi burada.
0: İstek Saati.
3: Burası Çareler. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Halkın Sesi Çare FM.
4: Aşık oldum dile dare, bülbülüm şarkı gülü zare, bülbülüm
0: şarkı gülü zare. İstek Saati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Bir İstek Vakti programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bir sevda türküsüdür. 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında bugün Bingöl'den sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Sevda. Nasip olursa inşallah 1 saat 45 dakikalık gibi bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, dualarınıza varsa beddualarınıza yer vereceğiz. Dillerimizde La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet değerli dinleyicilerimiz, istek hattımıza WhatsApp üzerinden sadece mesaj yollayabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 552-334-9370. Bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza başlamadan önce bir istekte bulunalım. Mesaj gönderen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Fakat farklı kişilerden, şahıslardan, bizleri sessizce dinleyen kardeşlerimizden de mesajlar bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Celaleddin Ağa da bizlerle olacak ve şehitler ölmez diyecek. Bu eserimiz şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Dinleyelim eserimizi, akabinde burada olacağız. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk eserimizi dinledik ve yayında olan radyolarımızın adını saymayı unuttuk. Hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deyiz, Batman'da Aksa FM'de, Van'da Serhat FM'de, Mardin'de Cemre FM'de, Adana'da Huslat FM'de, Urfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM'de ve Gaziantep'te Kervan FM'deyiz. Ayrıca Avrupa'dan Davet FM'de ortak yayınımızda. Oradaki kardeşlerden de mesajları bekliyoruz. Mesajlara bakıyorum, ağırlıklı olarak Diyarbakır, yani Çağrı FM dinleyicileri bu konuda hassaslar. Diğer radyolar ne yazık ki sürekli Diyarbakır'ın gerisinde kalıyorlar. Rakip aranıyor Diyarbakır'a, buradan duyuralım dinleyicilerimize. Evet, selamünaleyküm, kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleyküm selam, Şehit Salahaddin Ahmet eserini istiyoruz demişler ve bir dua ile, beddua ile daha doğrusu, mesajını bitirmiş kardeşimiz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun, amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Elbette ki kahrolacaklar Allah'ın izniyle. Bizler Allah'ın nurunu tamamlayacağına iman etmiş Müslümanlarız. Asıl nefislerimize sormamız gereken soru şudur: bu nurun neresinde olacağız? İçinde mi olacağız? Karşısında mı olacağız? Yanında mı olacağız? Asıl Müslümanları ilgilendiren mesele budur. Nice imparatorluklar, nice devletler geldiler, zulüm ettiler ama yıkılıp gittiler nihayetinde. Bunlar da Allah'ın izniyle bir gün yıkılacak. Rabbimizden temennimiz bunu bizlerin eliyle yapması ve bizleri buna şahit tutmasıdır. Evet, kardeşimizin eseri Grup Ümmet'ten Salahaddin-u Ahmet adlı eser. Dinleyelim akabinde inşallah, sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve El Mevtu İsrail adlı eserimizle devam ediyoruz. Dinleyicimiz Diyarbakır'dan Şehadet kardeşimiz, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Filistin eserlerinden bir eser, marş çalar mısınız? El Kassam mücahitlerine gelsin, Çağrı FM ailesine, Rehber TV ailesine gelsin, selam ve dua ile Allah'a emanet olun, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Evet, El Mevtu İsrail adlı eserimizi dinleyeceğiz akabinde inşallah, buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, El Mevtu İsrail adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Adana'dan İzzettin kardeşimiz daimi dinleyicilerimizden selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Grup Ümmet'ten İbrahim'e memezun bu eser ricamdır demiş. Eser Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize Vuslat Efem'den İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Kervan Efendi'den Ökeç Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Urfa Efem'den Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat Efem'den Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Cemre Efem, Çağrı Efem, Botan Efem, Aksa Efem ailelerine ve çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, bütün radyolarımıza armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun. Grup Mizgina İslam serisinden İbrahim Ememez'in bu adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İbrahim Ememez'in bu adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz, aleyküm selam. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini aileme ve tüm dinleyicilere gelsin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler ve Gazze için bir şiir paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Yetim misin, öksüz müsün, soranın yok, yalnız mısın? Sokaklar kan gölü olmuş, suçun nedir söyler misin? Terk edilmiş kaderine, yanıyorum kederine, zindandaki erlerine, solan Gazze güllerine. Ben Gazze'yim, ben Aksa'yım, ben ümmetim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımlarından dolayı. Sözün tükendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer Gazze'dir diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Acı ama gerçek, ne yazık ki öyle. Murat Yaman, Gülümser Yüzüm diyecek. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.34 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.

0: alev alev yana.
1: Sıradaki eserimiz selamun aleyküm demiş Kastamonu'dan Gamze Şehidoğlu kardeşimiz. Aleyküm selam. Hem kendi adıma hem çocuklarım Ömer Faruk ve Kevser adına hicrette olan değerli babam Sabahattin Alkan'ı sevgiyle selamlıyoruz. Babacığım dualarımızdasın demişler ve sıradaki tüm eserler babama ve babaannem Bedriye Alkan'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Murat Belet Çaretui adlı eserimiz olacak. Esselamun Aleyküm demiş. Hayırlı programlar diliyorum. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Aleyküm selam. Mustafa Cihat Can dedim veya Murat Belet Tui Çare eserini yayınlar mısınız? Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Murat Belet Tui Çare adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Musab, aleykümselam. Grup Genç Kan Toprağı Düşünce eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve eşimin dava arkadaşı Ahmet Hoca, tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim, Gazze ve Filistin halkı.

0: Nam evlatlarım Ömer Taha, Ayşe, Muhammed Musab, Hifanur. Armağan olsun. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Amin diyoruz. Hakkınızı helal edin. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz. Ayrıca bir talepte bulunmuş dinleyicilerimizden ve bizlerden. Yarın eşimin ilk duruşması var. Onun için de dua istiyorum demişler. Rabbim tüm kardeşlerimize hayırlı kapılar açsın inşallah. Dinleyicilerimiz de kardeşimiz için dua ederlerse güzel olur inşallah. Grup Genç Kan Toprağı Düşünce adlı eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.
1: Yam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmam acısına. Önce bir damla kanım düşsün toprağa. Akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarlarım boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Genç'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Eşref Ziya İnfilak adlı eserimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam, ben Adana'dan İzzet. Eşref Ziya selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere. İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize. Eşref Ziya'dan selam eserini bulamadık. Onun yerine inşallah İnfilak adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, grup Eşref Ziya'dan İnfilak adlı eserimizi dinledik. Saatlerimiz 14.56 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki eserimiz Zazaca bir eser, Muhammed Taha'dan Garip adlı eserimiz. Selamun Aleyküm demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Aleyküm selam. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Evet, Muhammed Taha Garip eserini dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimiz. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah, la ilahe illallah. Eseri bizden isteyen kardeşimiz Diyarbakır'dan Hüsna kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler, ben Diyarbakır'dan Hüsna. Diyarbakır cezaevinde olan canım oğlum Deniz'e kalemim kırıldı anne parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın. Evet, yine Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Hayırlı bereketli yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz diye bir mesajla bitirmiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Yine Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum selam ve dua ile demiş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Evet, Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.08. Grup Mavera, Umut Ağıt adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan İsa Yakak kardeşimiz, selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak demiş. Aleykümselam. Hayırlı bereketler günler diliyorum. Ender Tekin'den Gazze parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllülerine, Yusufi abilere ve ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, sizlere, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşlarına olsun. Selam ve duayla demiş. Aleykümselam. Evet ve bir ayet-i kerime paylaşmış. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimesi. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Onlar bunlarda ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Bir sevda türküsüdür ben... Evet, teşekkür ediyoruz kardeşimize ve Ender Tekin'den Gazze eserini dinleyeceğiz. Gazze'ye güneş doğacak.

bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

iş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.18 ve devam ediyoruz. Sırada Zazaca bir eserimiz var. Hikmet Gıyançek'ten Sebma adlı eser. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Bingöl'den Behçet Korkmaz abimiz. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Hikmet Gıyançek'ten Sebma adlı eseri genelde 10 radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, özelde ise Muhittin Ozan, İdris Görgürü, Tolga Bahatemur, Ekrem Öten, Mesut Yöndeş, Veysel Işık, Mustafa Kömürtaş için istiyorum demiş Behçet abimiz ve bir ayet paylaşmışlar Bakara suresinden. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda, iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Teşekkür ediyoruz ve grup selamdan Hikmet Gıyançek, Sebma diyecek. Akabinden inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere güzel bir mesaj yollamış. Yıkık minarelerden yükselir feryat, Gazze kan ağlar, uykuda mısın ümmet? Yetim kalmış çocukların gözlerinde feryat, Kudüs prangalı sinede derin bir hasret. İlk kıblem, göz bebeğim, amanetimdin oysa. Şimdi sokaklarında barut kokusu ve kan, birleşse yürekler, ümmet bir ayağa kalksa, yıkılır zulmün duvarları, özgür olur o can. Ağla ey mazlum şehir, ağla talihine, seni yalnız bırakan şu gaflete yan. Gün gelir elbet dönülür o şanlı tarihe, sen söküp atılacak en kutsal davasın inan. Toparlan ey ümmet, silkin şu uykudan. Kardeşin çaresiz, sancağın boynu bükük, Gazze kurtuluşun artık bu kanlı kuyudan. Kudüs özgürleşsin, bitsin boynu büküklük. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü Benzin kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Zulüm Üstüne Zulüm Şehitler Kervanı'ndan. Selamünaleyküm İstanbul'dan Samet kardeşimiz. Ve aleyhinaleyküme selam. Şehitler Kervanı 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseri tüm kardeş radyolara gelsin selam ve duayla demişler. Aleyküm selam. Bizden de Ahmet kardeşimize armağan olsun. Yine Şanlıurfa'dan Şeyda Orhan kardeşimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyhinaleyküme selam. Sıradaki ilahiyi tüm Müslüman kardeşlerime, Rehber TV ailesine, Radyo Urfa ailesine gönderiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz ve Kervan 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm adlı eserimizi dinleyelim akabinde. Sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.29, programımızın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş ve bakalım sıradaki eserimiz Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eser. Selamun Aleyküm demiş Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz. Aleyküm Selam, hayırlı yayınlar inşallah. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Bingöl FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demiş kardeşimiz. Aleyküm selam diyoruz. Bizden de sizlere ve tüm Gaziantep'lilere armağan olsun eser. Uzunca bir yazı göndermişsiniz. Kusura bakmayın, programın sonu. Yazıda biraz uzun okuyamayacağız. Özür dileriz. Evet, yine Diyarbakır'dan Ümmü Mervan kardeşimiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah demişler. Hayırlı yayınlar. Aleyküm Selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Kavgam Karanlığa ezgisini armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden, zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize. Unutma, her imtihan hayırdır. Hayır içindeyiz inşallah. Rabbim bütün Müslümanların sıkıntılarını gidersin demişler. Amin diyoruz. Allah-u Teala sizlerin de sıkıntılarını gidersin. Sıradaki eseri de armağan edelim sizlere. Eserler yetişmeyeceği için kusura bakmayın. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail diyecek akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eserimizi dinledik ve son eserler. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha, Muhammed adlı eserimiz olacaktır. Selamünaleyküm demiş Bingöl Tavz aşiretinden Ömercan Genç kardeşimiz. Aleykümselam. Muhammed Taha'dan Muhammed ilahisini rica ediyorum. İlahiyi Bingöl halkına, Tavz aşiretine ve Diyarbakır halkına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Evet, yine hayırlı programlar demiş Diyarbakır'dan Abdullah kardeşimiz. Sizden Şehit albümünden Ya Rabbi Müslüman Cihveş Yerke eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm müvahitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş. Amin, teşekkür ediyoruz. Eseriniz yetişmeyecek maalesef. Mesajlarınızı okuyoruz. Evet, Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin ve bir söz paylaşmış. Daha önce bir dinleyicimiz de paylaşmıştı. Tekrar okuyalım. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Selam ve duayla demişler. Aleyküm selam. Evet, dinleyelim eserimizi. Akabinde inşallah son bir eser ve veda için burada olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.38 ve son bir eserle programımızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce gelen mesajlarımızı okuyalım. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan Nisa kardeşimiz. Aleyküm selam. Mizgine İslam'dan Vaya Rabu Tariti eserini çalmanızı rica ediyorum. Eser bütün Çağrı FM dinleyicilerine, sizleri dinleyenlere ve dinleyen kuzenlerime gelsin. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim gibi eser yetişmeyecek. Kardeşlerimizin mesajlarını okuyalım. Selamünaleyküm demiş Ümmü Huzeyfe kardeşimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da 3 kapalı cezaevi, ciğerim kardeşim Deniz Yıldırım'a hücre duvarı ezgisini armağan ediyorum. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın kardeşinize. Evet, bir diğer mesajımız selamünaleyküm demiş Diyarbakır'dan katılıyor.

Selamun Aleyküm demiş. Ben Hazro'dan Nurşen Şöğüt. Kısa bir keşe dava İslam eserini çok kıymetli Dilan ablama, Nurdeniz ablama, Büşra ablama, Semanur ve Nisa kuzenime armağan ediyorum. Kolaylıklar, hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli Çağrı FM ailesine demişler. Teşekkür ediyoruz Çağrı FM ailesi adına sizlere. Evet, bu eser inşallah kapanış eserimiz olacak. Son mesajlarımıza bakalım. Evet, selamünaleyküm demiş. İyisiniz inşallah. Sizleri severek dinliyoruz. Aleykümselam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Ben Cizre'den İlayda. 14 yaşındayım. Bu ilahiyi bütün mümin kardeşlerime, aileme, akrabalarıma armağan ediyorum. Allah bizlere hidayet nasip etsin. Özlem Ajans'tan Garibe Zaman ilahisini çalabilir misiniz demiş kardeşimiz. Evet, dediğim gibi eseri çalamayacağız. Bu da son mesajımızdı. Bizden de kardeşimize armağan olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, Diyarbakır yine önde bitirdi Çağrı FM. Birçok şehrimizden mesaj alamadık. Canınız sağ olsun. Sürekli belirtiyoruz. Aslında bu program sizlerle bir iletişim kurma adına yapmış olduğumuz programdır. Yoksa günümüz dünyasında isteyen istediği her esere her şekil ulaşabiliyor. Ama burada kardeşlerimizle birlikte sunduğumuz bu program inşallah aramızdaki muhabbeti daha bir artırıyor. Programlar sizin içindir. Bunun hatırlatmasını yapalım. Değerli gönül dostlarımız, bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler haftaya yine aynı gün, aynı saatte burada olacağız. Hafta içi her günde saat 14'te farklı bir şehirden sizlerle birlikteyiz. Evet, mesajımı, programı kapatmadan önce Bingöl'den bir kardeşimiz selamünaleyküm, sizleri Bingöl'den sessiz dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Aslında dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu sessiz dinleyici, biliyoruz bunu. Sesimizi şu anda binlerce insan duyuyor. Ama her kardeşimiz yazmıyor. Dediğim gibi sorun değil. Bizleri yalnız bırakmayan çok kardeşimiz var. Mesajlarını, eserlerini zaten yetiştiremiyoruz da. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bingöl'den mesaj atan kardeşimize de armağan olsun, bu eser bizden kendisine gelsin. Nasip olursa önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406, 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
12: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
13: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

Çok konuşmayı terk edene hikmet, başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını düzeltme imkanı verilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Emin çıkınca hayatı.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz. Çağrı Efendisiniz.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Kadınların kalbi erkeklerden daha hızlı atar. Bunun ana sebebi genel olarak kadınların erkeklerden daha az yapılı olması ve kalbin daha az kan pompalamasıdır. Bunun dışında da kadın ve erkek kalpleri özellikle kalp krizi aşamasında farklı özellikler gösterebilir. Bazı durumlarda kadın ve erkek kalbine uygulanması gereken tedavilerde de farklılık olabilmektedir. Bilim adamları karaciğerin 500'ün üzerinde fonksiyonunu bulmuşlardır. Karaciğerin yaptığı işlere örnek olarak safra üretimi, kırmızı kan hücrelerinin ayrıştırılması, plazma protein sentezi ve toksinlerden arındırma sayılabilir. Aort damarınızın çapı bahçe hortumu çapına yakındır. İnsan kalbinin ortalama büyüklüğünün yumruğumuz kadar olduğu düşünülürse, aort damarının çapı oldukça fazladır. Amerikan standardında bir bahçe hortumu dış çapı yaklaşık 27 milimetredir. Bu damarın bu kadar geniş olmasının sebebi, oksijen açısından zengin kanı vücuda dağıtan ana kaynak olmasıdır.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
4: ...149. bölüm.

Bir gün Resul-i Muhterem Efendimiz Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Kapı vuruldu ve bir hizmetçi girdi. Elinde yemek tabağı vardı. "Ey Allah'ın peygamberi, bunu size hanımınız Safiye yahut Zeynep gönderdi." Selamı hizmetçi sözlerine devam edemedi. Hazreti Ayşe yerinden fırlamış ve hizmetçinin eline şiddetli bir darbe indirmişti. Bu vuruşla tabak yere düşmüş, kırılmıştı. Yiyecekler etrafa saçılmıştı. Resulullah Efendimiz yerinden sükunetle kalktı. Dökülen yemekleri toplamaya başladı. Bu arada annenizi kıskançlık duyguları sardı diyordu. Şaşkın vaziyette durup seyreden hizmetçi kendini toparlayınca "Benim ne yapmamı emredersin ey Allah'ın peygamberi?" dedi. Efendimiz ona beklemesini söyledikten sonra bir tabak buldu, hizmetçinin eline verdi ve gönderdi. Hazreti Ayşe pek sinirlenmişti. Araplar bu durumda olanlar için "Vadinin aşağısını yukarısından ayırt edemez" derlerdi. Resulullah Efendimiz de bu sinirli hali içinde ona söz söylemenin faydasız olacağını bildiği için bir şey söylemediler. Aslında Hazreti Ayşe, peygamber hanımlar arasında en çok sevilen hanım olduğunu, bu hareketinin de Peygamber Efendimiz'i üzeceğini adı gibi biliyordu. Buna rağmen hizmetçinin eline vururken bunları hesap edecek durumda değildi. Bir müddet sonra sinirleri yatıştı. Pişmanlığın süslediği bir sesle, "Ya Nebi Allah, bu yaptığımın cezası nedir?" dedi. Gülümseyen bir yüz ve tatlı bir ses ona cezayı anlattı. Kırılan tabağın yerine bir tabak, dökülen yemeğe karşılık bir yemek. Bu olay, yüzyıllar ötesinde yaşayan

büyük peygamber Hazreti İbrahim'in hanımı Hazreti Sare'yi hatırlatıyordu. O da bir zaman çocuk beklemiş, olmayınca kocası Hazreti İbrahim'i kendi eliyle evlendirmiş, fakat ikinci hanım Hacer, Hazreti İsmail'i doğurunca kıskançlık duyguları kabarmış, her ikisini de görmek istemiyorum demişti. Çekilmez hale gelen bu duyguların sonunda Hazreti İbrahim, Cenab-ı Mevla'nın emriyle hanımını ve çocuğunu almış, çok uzaklara götürmüş, susuz, ekinsiz, kuşun uçmadığı, kervanın geçmediği bir vadide bırakmışlardı. Orası bugün Zemzem kuyusunun bulunduğu yerdi. Yüce Mevla, kimsesiz bir kadını, henüz meme emen bir yavruyu ölüme terk edecek değildi. Nitekim Zemzem kuyusu onların su ihtiyacını gidermek için Cibril-i Emin tarafından ortaya çıkartılmış, senelerce sonra da hemen birkaç adım öteye Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından Kâbe-i Muazzama yapılmıştı. Peygamberler babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in iki hanımından biri hırsla, kıskançlıkla dertlere düşmüş, diğeri ıssız bir vadide tek başına aç ve susuz terk edilip giden ve burada neler yapması lazım geldiği konusunda bile tek kelime söylemeyen kocasına. "Bizi burada Allah'ın emriyle mi bırakıp gidiyorsun?" demiş. Evet cevabını alınca büyük bir tevekkülle, "O halde Rabbim bizi zayi etmez." demişti. Bu hadise düşünen insanlar için ibretlerle doludur. Resulullah Efendimiz hanımları arasında meydana gelen ve bazen üzücü olan bu hadiseleri sabırla karşılıyordu. Her gün akşama doğru hanımlarını birer birer ziyaret ediyor, her birinin hatırını soruyor, kısa bir sohbetten sonra ayrılıyorlardı. Gece yanında kalacağı hanımının ziyaretini en sona bırakıyor, yemeğini orada yiyor, onun yanında yatıyordu. Bir gün Hazreti Zeynep'in yanına girdi, selam verdi. "Ve aleyküm selam ey Allah'ın peygamberi, buyur. Ya Nebi Allah, bir miktar bal geldi. Bir bal şerbeti içmeyi arzu etmez miydin?" Teklif kabul edildi. Müminlerin güzel annesinin güzel elleriyle hazırlanan ve Cenab-ı Mevla tarafından onda insanlar için türlü türlü şifa vardır buyurulan bal, alemlere rahmet olan Efendimiz'e takdim edildi. Hazreti Zeynep, Peygamber Efendimiz'in balı pek sevdiğini biliyordu. Bu sebeple yanında birkaç dakika daha kalır ümidiyle kendisine hediye gelen balı muhafaza etmeyi düşünmüştü. Hem Efendimiz memnun olmuş, hem de kendisi Seyyidül Enbiya Efendimizin yanında bir müddet daha beraber olmanın zevkini duymuştu. Öte yandan Hazreti Ayşe, Zeynep'in odasından nelerin olup bittiğinden habersizdi. Sadece Resul-i Ekrem Efendimizin orada diğerlerinden fazla kaldığını fark etmiş bulunuyordu. Araştırma başladı. En sonunda bal ikram edildiğini öğrendi. Derhal en yakın kuması Hazreti Hafsa'yı buldu. Ona durumu anlattı. Netice itibariyle kurdukları planı aynen uygulama kararını vererek ayrıldılar. İhtiyar Sevde'de, ileride başına bir çorap örülüvermesi endişesiyle istemeye istemeye Hazreti Ayşe'nin istediği gibi hareket edecekti. Ertesi gün Habibi Hüda Efendimiz Hazreti Zeynep'in ikram ettiği bal şerbetini içtikten sonra ziyaretlerini sürdürmeye başladı. Hazreti Ayşe'nin odasına girdiği ve yanına yaklaştığı zaman Ayşe eliyle burnunu tıkamış, fena bir koku aldığını anlatırcasına yüzünü buruşturmuştu. "Senden megafir kokusu geliyor ya Nebi Allah, yoksa bal mı yedin?" "Evet, Zeynep'in yanında bal şerbeti içtim." "Demek bu fena koku ondan." Biraz sonra Efendimiz Hafsa'nın odasındaydı. Hafsa da burnunu iyice kapatmaya çalışarak, "Nedir bu megafir kokusu ey Allah'ın peygamberi?" demez mi? Daha sonra ihtiyar Sevde aynı davranışla burnunu kapatmaya mecbur kalınca işin tadı kaçtı. Megafir, fena kokulu bir çiçeğin adıydı.
Arı çiçek toplarken ondan da faydalanıverirse balın kokusu rahatsız edici bir hal alırdı. Ama Resulullah Efendimiz'den megafir kokusu gelmezdi ki. Çünkü o koku o şerbette bulunsa Hazreti Zeynep onu Efendimiz'e içirmez. Resulullah Efendimiz de her gün aynı kokuyu veren bu şerbeti derhal fark eder ve içmezlerdi. Birkaç gündür kokmayan balın bugün koktuğu iddiası oldukça garipti. Ama Resulullah Efendimiz üç hanımın bu hareketle kendisini anlatmak istediklerini anlamıştı. İşin tadı kaçmıştı. En tabii bu davranışı hoş olmayan tarzda değerlendirmişlerdi. Üç hanımının ağız birliği etmişçesine yaptığı bu hareket karşısında Efendimiz üzülmüşler. ''Yemin olsun ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim.'' dediler. Son derece sevdiği bir nimetten, ömür boyu mahrumiyet manası taşıyan bir yemine sebep olan hanımlar, Efendimiz tarafından verilen bu nefis ceza karşısında üzüldüler mi? Veya ne derece üzüldüler? Hadis kitaplarında bahis konusu edilmeyen bir cihet. Yüce Mevla bu cezayı tahsik etmeye razı olmamıştı. Nitekim vahiy meleği Cibril'i emin geldi. Peygamberlerin en büyüğünü buldu ve ilahi vahyi tertemiz kalbine nakşetti. Biraz sonra Müslümanlar, peygamberler İmam Efendimiz'i şu ayetleri okurken dinlediler. Ey peygamberler! Hanımlarının hoşnut olmadıklarını isteyerek Allah'ın sana helal kıldığını neden kendine haram kılıyorsun? Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Allah size yeminlerinizi geri almayı meşru kılmıştır. Allah sizin Mevlanızdır. O her şeyi bilendir. Her işi hikmetle yapandır. Böylece yapılan yemin geçersiz sayılmış, hatta böyle bir davranışta bulunması sebebiyle Efendimiz'i azarlayan bir ifade tarzı bile ayette yer almış bulunuyordu. Bu ayetler ashab-ı kiram arasında en çok Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i rahatsız etti. Resul-i Ekrem Efendimiz'in ayağına bir dikenin batmaması uğruna ömürlerini seve seve vermeye razı olan bu iki büyük insanın kızları el birlik etmişler. Peygamber Efendimiz'i böyle bir yeminini yapmaya mecbur bırakmışlardı. Nebiler Serveri Efendimiz pek çok sevdiği balı yememeye, şerbeti içmemeye keyif olsun diye yemin etmiş değillerdi. Kızlarının yanına vardılar. Lazım gelen tekdir ve tazir yaptılar. Resulullah Efendimiz'i hoşnut edip ebedi bir saadete namzet olmak varken bu çeşit davranışlarıyla başlarına belalar yağdırılabileceğini hatırlattı. Ve bundan böyle Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Zeynep'in odasında müminlerin değerli annesinin hazırladığı bal şerbetini Allah'ın sana helal kıldığını, hanımlarının hoşnutluğunu isteyerek neden kendine haram kılıyorsun ayetini de hatırlayarak içeceklerdi. Bununla beraber diğer hanımların da ona bal şerbeti sunma hakkı her zaman için geçerliydi. Bir gün Resulullah Efendimiz yanında birkaç arkadaşı bulunduğu halde mescide girdiler. Elinde hurma dalından bir çubuk vardı. Çoğu defa elinde böyle bir çubuk bulundururlardı. Mihraba doğru ilerledi. Fakat gördüğü manzara neşesini kaçırmıştı. Mescidin kıble cihetinde bir tükrük vardı. Derhal elindeki çubukla onu kazıdı, örttü. Daha sonra orada bulunanlara döndü. ''Hanginiz kendisinden Allah'ın yüz çevirmesini ister?'' dedi. Bu soruyu yüzlere bir ürperti getirdi. Bu ürperti kalplere yürüyen korkunun izleriydi. Kiminin başı eğilmiş, kimi de korku taşan gözlerini Resul-i Ekrem Efendimiz'e çevirmişlerdi. ''Hanginiz kendisinden Allah'ın yüz çevirmesini ister?'' ''Ben isterim ey Allah'ın peygamberi.'' ''Evet.'' Bu cevabı verecek tek fert yoktu. Hiç kimse böyle bir arzunun sahibi değildi.
Bu dini Allah rızasını kazanma uğrunda kabul etmişler. Bu yolda çetin mücadeleler vermişler.

0: Üzülme güzel yavrum, ben cennetteyim. Peygamber Efendimizin yanında sizleri hasretle bekliyorum yavrum. Evladım, unutma, sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz. Cenneti kazanıp içinde hep beraber yaşamak için sana söyleyeceklerimi iyice dinle kızım. Bizi yaradan Rabbimizi, peygamberimizi ve Müslüman kardeşlerimizi çok sev. Çünkü onlar da seni çok seviyorlar yavrum. Evladım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i çokça oku ve onu anlamaya çalış. Namazlarını güzelce kıl. Büyüklerine hürmet ve saygıda sakın kusur etme kızım. Güzel ahlak ve haya sahibi ol. Başörtünü edeple muhafaza et. Sakın şeytan ve dostlarına uyma yavrum. Çünkü onlar insanları ateşe götürür. Sevgili kızım, sana hem annelik hem de babalık yapan annene çokça yardımcı ol. Zira cennet anaların ayakları altındadır. Allah yolundan hiçbir zaman ayrılma kızım. Bize ve bütün Müslümanlara bol bol dua etmeyi ihmal etme yavrum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Ağlıyor musun? Niye titriyorsun?

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Allah katında din, İslam'dır. Kim İslam'dan başka din ararsa, bilsin ki o ondan kabul edilmeyecektir.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Muzaffer Ozak, Amerika'da bir kilisede papazdan izin alarak zikir yapmışlar. Zikir sonrasında papaz Muzaffer Ozak'a dönerek, "Efendi," der, "bir şey sorabilir miyim?" Muzaffer Ozak, "Estağfirullah," demiş. "Bir değil, bin şey sorun istersiniz. Buyurun." Papaz şunu sorar: "Siz Amerika'ya geldiniz. Bizden müsaade isteyip bizim mabetlerimizde kendi dininizin icablarını icra ettiniz. Şimdi biz kalksak, Türkiye'ye gelsek ve kendi dinimizin icablarını camilerinizde icra etmek istesek bize müsaade eder misiniz?" Muzaffer Ozak hiç yutkunmadan çok net ve berrak bir üslupla papaza şu cevabı verir: "Bize göre Hazreti İsa da Hazreti Musa da hak peygamberlerdir. Hazreti İsa'ya gelen İncil, Hazreti Musa'ya gelen Tevrat da hak kitaptır. Bizim imanımızın şartları içinde Musa'ya, İsa'ya, Tevrat'a, İncil'e inanmak da vardır. Dolayısıyla Hazreti İsa ve Musa adına yapılan bütün mabetlerde İslam'ı icra etmek bizim için tabii bir haktır. Çünkü biz onların peygamberliğini tanıyoruz. Siz de bizim yaptığımız gibi peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tanıyın, iman edin, onun ve kitabının adına yapılmış camilerde ibadet edin. Müsaade o zaman kendiliğinden çıkar zaten." Rabbimiz, beni, annemi, babamı, bütün müminleri hesap gününde affet. İbrahim Suresi 41. Ayet-i Kerime.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-6-73-42.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM Roman Kuşağı başlıyor.

Eser Kaçak Yolcu. Yazar Sadullah Aydın. Etiket Yayınları. Seslendiren Yunus Çetin. Birinci Bölüm. Gözleri çakmak çakmaktı Yunus peygamberin. Kaşları çatıktı. Bakışlarında öfke, kırgınlık, hüzün ve kavminin iman edeceğine dair umutsuzluk vardı. Herkesin uykuda olduğu sabahın bu soğuk saatlerinde avuçlarıyla kavradığı ceviz ağacından yapılmış geyik başlı, cilasız sarı parıltılar saçan uzun bastonunu sertçe donmuş toprağa vurarak keçi yolundan yukarılara tırmanıyordu. İç dünyasına gömülmüştü. Hiçbir şeyi göremiyordu. Bütün doğanın ve bitkilerin canlandığı, gökyüzünün renk cümbüşü içinde yüzdüğü Dicle Nehri'nin naz yapan bir gelin gibi dalgalandığı bu berrak Mart sabahının muhteşem güzelliğinin farkında olamayacak kadar dalgın ve hüzünlüydü. Hüzün bir elbise gibi bütün benliğini sarmıştı. Kontrol edemediği, yanaklarını seyirtip duran öfke nöbeti de acı hüznüne eşlik ediyordu. Gökyüzünü saran, maviye çalan kırmızımtırak bulutların altında çiğ tutmuş yeşil otların çimenlerin üzerinden geçerek yürüyordu. Durup dinlenmeden, bastonunu yere vura vura, dere yataklarından, sık çalılıkların arasından, sabah ayazının üşüttüğü vücudunun titreyişini hissetmeden yoluna devam ediyordu. Yunus peygamber, göklere uzanan devasa kavakların, çam, ceviz ve söğüt ağaçlarının altından ufka doğru uzanan rengarenk çiçek açmış bahçelerin, fundalıkların yanından geçti. Yüksek bir yamaca gelince biraz durakladı. Arkasına dönüp baktı. Karşısında heybetle duran Dicle Nehri kızgın bir homurtuyla kayalıklara çarpıp duruyordu. Biraz ötede ise 100.000 nüfuslu Ninova şehri, nehrin kıyısı boyunca uzayıp gidiyordu. Yunus peygamber yamacın tepesine varınca bakışlarını ufka dikip öylece durdu. Bu haliyle ötelerden gelmiş bilge bir hekimi andırıyordu. Omuzlarını örten, ortadan ikiye ayrılmış uzun beyaz saçları göğsüne doğru dökülen beyaz sakalıyla birleşip rüzgarda dalgalanıyordu. Uzun boyu, geniş omuzları öfkeli, delici bakışlarıyla birleşince heybetini iki kat arttırıyordu. Harmani benzeri uzun, etekleri geniş, bütün vücudunu saran siyah bir elbise vardı Yunus peygamberin üzerinde. Harmani'nin altına ise dizlerine kadar gelen uzun kollu, kemersiz beyaz bir gömlek giyinmişti. Gömleğinin boğaz hizasından aşağıya kadar uzanan parlak, gümüşvari düğmelerinin hepsi de kapalıydı. Yunus peygamber bakışlarını yavaş yavaş şehre doğru çevirdi. 30 yıldır kapısını çalmadık ev bırakmadığı Ninova şehrine. Ninova, Dicle'nin kıyısında kurulmuş modern bir kentti. Sahil şeridi boyunca uzayıp gidiyordu. Şehrin kıyı tarafları örme taşlardan yapılmış, köşk görünümlü, duvarları kabartma resimlerle süslenmiş, mermer sütunlar üzerinde yükselen yapılarla doluydu. Bu evlerin çoğunun geniş avluları vardı. Birbirlerine kale surları gibi yüksek duvarlarla kenetlenmiş bu soylu evler, ağaç koruları, türlü türlü meyve bahçeleri arasında adeta kaybolmuşlardı. Şehrin dışında doğu tarafında çöle doğru uzanan kölelere, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören yoksul yabancı göçmenlere ait ve çoğu ucuz ahşaptan olan derme çatma evler, kulübeler hariç şehrin görüntüsü göz kamaştırıyordu. Hele yüksek yamaçlarda kurulu, kayalıklara oyulmuş saray yavrusu evlerin duvarlarını örtüp aşağıya, nehre kadar uzanan devasa asma dallarının suyla birleştiği yerlerde çıkardıkları mestedici hışırtı, hülyalara daldıran musiki apayrı bir güzelliğe sahipti. Ninova, Irak merkezli bir devlet kurmuş olan Asurluların başkentiydi. Savaşçı ve tüccar bir halk olan Asurlular, başkentlerini ticaretin merkezi haline getirmişler, savaşlarda kazandıkları ganimetlerle doldurmuşlardı. Bu yüzden Ninova'nın kıyı şeridinde büyük bir liman inşa etmişlerdi. Şehrin eteklerinde, Dicle'nin kenarında kurulmuş olan liman, günün 24 saati ticaret, yolcu ve savaş gemileriyle, balıkçı sandallarıyla, süslü kayıklarla, zevklerine düşkün zengin müşterilerini dolaştıran hafif yelkenlilerle dolup taşıyordu.
Bazen gecenin geç vakitlerine kadar mavi sularda müşterilerini gezdiren yelkenlilerden yükselen çalgı sesleri şehrin üzerinde dalgalanıp duruyordu. Kısacası doğuda yaşayan köle ve göçmenleri saymazsak zengin ve şımarık sakinleri vardı bu görkemli kıyı şehrinin. Bir şımarıklar, azgınlar, kendini beğenmişler kentiydi Ninova. Özellikle de Peygamber Yunus'a karşı. Yunus peygamber öfkeyle bakıyordu Ninova'ya. Tepesinde durduğu yamacın karşısında bir hülyalar şehri gibi yükselen Ninova'nın görkemi onu hiç etkilemiyordu. Sanki karşısında bir harabe yığını vardı. Duvarlarının küflü yosunlarla kaplı olduğu, baykuşlara yuva olmuş yıkık bir şehir. Yunus peygamber neden bu kadar öfkeliydi Ninova'ya? Ninova halkına karşı. Ona ne yapmışlardı? Ne suç işlemişlerdi ki onların ilahi bir azapla yok olup gitmelerini istiyordu? Merhamet ve şefkat timsali olması gereken bir peygamberi bu hale getiren sır neydi? Yunus peygamber yığılır gibi çöktü gözüne ilişen bir kayanın üzerine. Aklı ötelere 30 yıl öncesine gitti. O zamanlar bu şehir halkının Ninovalıların sevgilisi gibiydi. Zengini fakiri, genci yaşlısı, yerlisi göçmeni, efendisi kölesi herkes ama herkes onu el üstünde tutuyordu. Öyle saygı değerdi ki kötüler bile onun olduğu bir ortamda kötülük işlemeye utanırlardı. Yoksulların ve mazlumların koruyucu babasıydı. Dürüstlüğüyle, yardımseverliğiyle, güvenirliğiyle, güzel ahlakıyla şöhret olmuştu. Yoksul İbrani Metta'nın yetim oğlu olması, annesi dul Sadaka'nın kulübemsi evinde doğup büyümesi kimsede küçümseme duygularını uyandırmıyordu. O ayrıcalıklıydı adeta halkın gözünde. İşte böyle biriydi Yunus, 30 yıl öncesine kadar. Peygamberlikle vazifelendirilince her şey birden değişmişti. Sanki yıllarca el üstünde tuttukları Yunus, aynı adam değilmiş gibi birden ona düşman kesilmişlerdi. Birden İbraniliğini, yetimliğini, yoksul bir göçmen oluşunu hatırlamışlardı. Peygamberlikten sonra daha da güzelleşen ahlakını, erdem ve faziletlerini yok sayar olmuşlardı. Artık onlar için o bir yabancıydı. Atalarının dinini yok etmek isteyen, çıkar ve geleceklerini tehdit eden, işlerine burnunu sokan, huzurlarını bozan bir düşman, bir bozguncuydu. Yunus peygamber bir anda ötekileştirilmişti. Alaylar, hakaretler, tehditler, küçük düşürücü davranışlar ona karşı olağan şeyler halini almıştı. Bütün bunları düşünen Yunus peygamberin kanatları kırıldı adeta. Boğazından aşağı öldürücü bir zehir misali akan hüzün göğsü üzerinde ağır bir taş gibi oturdu. Çöktüğü yerde acıyla inledi Yunus peygamber. ''Neden ıslah olmaz bu insanlar?'' diye konuştu kısık bir sesle. 30 yıllık çabamın ürünü sadece iki mümin. İman eden iki gönül. Hak ve hakikat neden bu topluluğa bu kadar ağır gelir? Onları yaratıcılarına karşı küstahlaştıran bu akıl dışı cesaretin kaynağı ne? Sonra birden gözyaşlarına boğuldu. Her iki kolunu gökyüzüne doğru kaldırdı. Derin, buğulu bakışlarını gökyüzünün maviliğine dikti. Titrek, yalvaran, sitemkar bir sesle yakardı. Rabbim, ey benim Rabbim! Yüreğimden kopup gelen bu feryat ve şikayetimi acizliğime, zayıflığıma ver. Yoruldum artık. Bu ağır yükü kaldıracak takatim kalmadı. Sabrım tükendi. Bu azgın halkın inat, isyan ve serkeşliği beni ümitsizliğe düşürdü. 30 yıldır çalmadığım kapı, daveti götürmediğim insan kalmadı. Kraldan tutun çöldeki çobana, şölen sofralarının müdavimi soyludan kulübede yaşayan yaşlı teyzeye kadar. Her bir Ninovalı'ya onlarca, yüzlerce defa gittim. Ama her seferinde kapılar yüzüme kapandı. Hoyrat, gönül kırıcı alaylarla, türlü türlü iftiralarla karşılaştım. İnsanlar doğruya, hakka direnmekte inat ediyorlar. Mevcut statükoyu terk etmekten korkuyor. Nefsani arzu ve heveslerinden taviz vermeye yanaşmıyor, atalarından kendilerine miras kalmış akıl dışı saçma dinlerine, putlarına dört elle sarılmayı meziyet sayıyorlar. Yunus peygamber
İçten bir ah çekerek sustu. Rabbine karşı mahcuptu. Keşke dayanma gücü tükenmeseydi. Sabrı ölüm döşeğindeki bir hasta gibi can çekişmeseydi. Ama Ninovalılarla konuşmaya tahammülü kalmamıştı. Öfkeliydi onlara. Yunus peygamber, yüksek akıl ve tefekkür sahibi olmakla meşhurdu. Halkın sorunlarını bilgece çözüme kavuşturmaktan mahirdi. Kendisini delilikle suçlama ısrarlarının kendisiyle halkın arasında aşılmaz bir duvar gibi yükselmesi ve davet çalışmalarını başarısızlığa uğratması karşısında içine düştüğü çaresizlik onu öfkelendiriyordu. İnsanların en dürüstü, en doğru sözlüsü olan kendisinin arsız sırıtışlar, alaylı dudak bükmeler arasında yalancılık ve sahtekarlıkla suçlanmasıydı onu kahreden. Yine de bütün bunlara razıydı. Yeter ki vazifesini yapabilsin, insanlara vahyin dirilten mucizevi nefesiyle hayat bahşetmeye vesile olabilsin. Lakin olmuyordu. Tüm didinmeleri, çabaları, çırpınışları rüzgarın önünde sürüklenen kuru bir yaprak gibi yok olup gidiyordu. İnsanlar inanmamakta direniyorlardı. 30 yıldır sadece 2 kişi ona iman etmişti. Sadece 2 kişi. 60 yaşındaydı. Yaşlılığa adım atmış yorgun bedeni daha ne kadar dayanabilecekti bilemiyordu. Artık gazap zamanıydı. İlahi azabı dileme, bu azgınları yüce yaratıcının kahredici cezalandırmasıyla baş başa bırakma zamanıydı. Yunus peygamber tekrar Rabbine yöneldi. Rabbim, ne yapacağımı bilemiyorum. Kavmim beni mustazaflardan kıldı. Zayıf düşürüldüm, çaresizim. Onlar yok olmayı, azabı hak ediyorlar ey Rabbim. İlahi azap ne zaman gelecek? Şirk ve tuğyanlarının cezası olarak onlara elim bir azap indir. Yunus peygamberin dudaklarından beddualar birer ateş yalımı gibi çıkıp yükseliyor, ruhunu yakıp dağılıyordu. Kavminin inat ve azgınlığı yüreğini bir volkan gibi kaynatıyor, öfke olup göz bebeklerine oturuyordu. Yunus peygamberin beddua ve yakarmaları sonrasında birden gökyüzünün rengi değişti. Parlak bir bulut Yunus peygamberi bir nur deryası içinde bıraktı. Yunus peygamber süt beyazı bir ışık denizinin ortasında adeta kayboldu. O esnada da yamaçta yankılanan bir ses duyuldu. Ey Yunus! 40 gün daha sabret. Rabbin kavmine 40 gün daha mühlet verdi. Onlara verilen mühleti bildir ve o zamana kadar irşadına devam et. Bu Rabbinin sana buyruğudur. Işık deryası içinde duyulan yankılı, gizemli ses aniden yükseldiği gibi yine aniden durdu. Etrafı saran ışık deryası yavaş yavaş azaldı. Sonra berrak gökyüzü ortaya çıktı. Derin bir sessizlik çöktü etrafa. Vahyin gelişi sonrası Yunus peygamber çömeldiği yerde dertop olmuş, heyecan içinde titriyordu. Yüzü sararmış, vücudu kas katı kesilmişti. Dili damağına yapışmış, dudakları kurumuş, konuşabilme gücünü yitirmişti. Kendini çok halsiz hissediyordu. Neden sonra biraz kendine gelir gibi oldu. Hemen secdeye kapandı. Uzun bir müddet secdede vecd hali içinde kaldı. Kurumuş dudaklarından fısıltılı bir halde zoraki çıkan sesiyle yüce yaratıcıyı zikrediyor, şükranlarını ifade ediyordu. Yunus peygamber kavmi için 40 günlük bir mühlet alarak şehre geri döndü. Öfkesi biraz dinmişti. Yüreğinde umut çiçekleri yaşarmış olarak yamaçtan aşağı şehre doğru indi. Bu defa başka bir yolu kullanıyordu. Kamış korularının ekili olduğu kıyı boyunca yavaş, küçük adımlarla ıslak kumlara basa basa yürüyordu. Yunus şehrin ilk evlerine ulaşınca yönünü doğuya, yoksulların yaşadığı mahallelere doğru çevirdi. Dolambaçlı, dar yollardan, tozlu sokaklardan, küf kokan dere yataklarından geçti. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Zor bir görev onu bekliyordu. Kralın saray merdivenlerine tırmanacak, tüm halkı toplayıp 40 günlük mühleti haber verecekti. Kaçak Yolcu adlı romanın birinci bölümünü dinlediniz.

0: Ebu'l-Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre, açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin, hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için, hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: feda.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Hazreti Ali'den öğütler.

Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak, üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak, doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören, kendisini tehlikeye atar. Sabır, düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü, her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir.

0: Harika.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
7: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza _ Çarşaf.
8: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
9: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
10: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
11: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
12: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası.
7: yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
14: 0539 499 5086.
13: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
15: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
16: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
17: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
18: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar.
19: Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
20: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
21: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Günün öne çıkan
1: Evet, saldırıya devam ediyorlar.
0: Başlıyoruz bizler de. Bugün negatif görüntüler paylaştı. Fotoğrafta gördüğünüz Itamar Ben-Gvir, soykırımcı, Siyonist işgal rejiminin sözde bakanı. Görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Bir diğer başlığımız da Gazze ve Lübnan'la ilgili. Çünkü Gazze ve Lübnan'da siviller katledilmeye devam ediliyor. Yine bugün de Gazze ve Lübnan'da saldırılar vardı. Detaylarını, ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Bir diğer konu da iş gündeme dairdi. CHP'deki ahlaki çürümüşlük. Bu ahlaki çürümüşlük ne? Bununla ilgili Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu'nun yapmış olduğu bir değerlendirme var. O değerlendirmenin ayrıntılarını da birazdan yine ekranlara getireceğiz. Bir diğer önemli konuda Türkiye'nin ilk suç mağduriyet raporu TÜİK tarafından hazırlandı. Orada da dikkat çeken veriler vardı, istatistikler vardı. O istatistikleri de yine birazdan Rehber TV ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Başlıyoruz. Siyonist işgal rejimi Sumut Filosu'nun son teknesine de el koydu. Filoda 40 ülkeden 430

0: İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken, işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi.
1: İran gündemi ile ana habere devam ediyoruz. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamak için ortak hazırlık yaptıkları iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini ileri sürmüştü. Devrim muhafızlarından da ABD ve işgal rejimine net bir uyarı yapıldı. Saldırının tekrarlanması durumunda savaşın bölgenin ötesine uzanacağı vurgulandı.
0: ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar, ABD ordusunun işgal rejimiyle saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi. Trump daha önce İran'a defalarca süre tanımış, ancak süre dolduğunda çeşitli bahanelerle saldırıyı gerçekleştirememişti. Bu durum Trump'ın aslında İran'a yönelik planlarında çıkmazda olduğunu ortaya koymuştu. İran, düşmanın hareketliliğini yakından izleyerek savunma önlemlerini en üst seviyede tutmaya devam ederken, devrim muhafızlarından kritik bir uyarı yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride İran'ın ABD ve Siyonist saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtildi. Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte savaş bölgenin ötesine uzanacak denilen bildiride, savaş hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek ifadelerine yer verildi. Devrim muhafızları İran'ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında görüleceği de vurguladı.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a tehdit diliyle müzakere mesajı verdi. Vance, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da saldırılara yeniden başlayacaklarını söyledi. Tabii bu açıklamaya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan cevap gecikmedi. Arakçı ise ABD'nin İran karşısında aldığı ağır darbelere işaret ederek olası yeni bir saldırıda çok daha büyük sürprizlerin yaşanacağını vurguladı.
0: ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaş

0: bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır." ifadelerini kullandı.
1: Bu arada ABD senatosundan Trump'a kötü bir haber geldi. Senato, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısının 7. oylamada kabul etti. Tasarı bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 50'ye karşı 47 oyla geçti. Şimdi gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.
2: Amerikan Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 4 cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verirken bir demokrat senatör hayır oyu verdi. ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler arasında İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
1: İş gündeme dair gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve CHP yönetiminin ifşa olan skandal ilişkileri sahiplenmesini değerlendirdi. Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır dedi ve ekledi. CHP yönetimi kendi başkanlarının kurdukları kadın pazarlarından utanmıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve aziz milletimiz.
0: Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi.
3: CHP son dönemlerde kasa, kadın ve iç entrikalarla kamuoyunu gündemini meşgul etmeyi sürdürmektedir. Özellikle CHP belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında ortaya çıkan gayrimeşru para trafiği ve siyasi entrikaların yanı sıra ahlaki çürümüşlüğün vardığı nokta bir tür yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır.
0: CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu,
2: CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti.
3: CHP yönetiminin iddia ettiği gibi operasyonların siyasi boyutu olsa bile gayrimeşru para trafiği ve ahlaki çürümüşlüğe konu olan kadınların belediye kaynaklarıyla cinsel köleliğe itildiği manzaraları sahiplenmek siyasi operasyon söyleminin ciddiyetini ortadan kaldırmaktadır.
2: CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı.
3: Hiçbir siyasi operasyon rüşveti, irtikabı, zimmeti, kamu kaynaklarının heba edilmesini ve kadınların cinsel köleliğe sürüklenmesini görmezden gelmeyi gerektirmez. Bu tür ahlak dışı ilişkilere bulaşanları ayıklamak ve partiden uzaklaştırmak en başta parti yönetiminin göreviyken sahiplenme duygusunun her şeyin önüne geçmesi doğal olarak çürümenin köklerinin daha derinlere uzandığı yönündeki iddiaları da güçlendirmektedir.
2: Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi.
3: Partimizin bu insani çağrısını çarpıtarak her fırsatta ahlaksızca erkeklerin kadınları sahiplenmesi veya kadınların sahiplendirilmesi şeklinde dillerine dolayan seçim meydanlarının malzemesi haline getiren CHP yönetimi kendi başkanlarının kurdukları kadın pazarlarından utanırım. Şimdiye kadar buna dair bir emare yok. Ama kadın özgürlüğü söyleminin altında yatan asıl yıkıcı anlayışın bugün bir bir ortaya çıkıyor olması ve bunun en tepeden sahiplenilmesi siyaset tarihine bir ibret vesikası olarak kaydedilmiştir.
1: Meclis suça sürüklenen çocuklar için bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça bulaşmasını azaltacak öneriler yer aldı. Ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler hakkında ise idari ve cezai yaptırımların getirilmesi önerildi.
2: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı. Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmaların kurulması ve çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.
1: TÜİK'in ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçları yayımlandı. Son bir yılda kişilerin en çok maruz kaldığı suç %4,6 ile cinsel olmayan taciz ve %3,5 ile bileşim suçları oldu. İnsanların suçtan korunmak için evinde aldığı en çok önlem ise çelik kapı olarak kayıtlara geçti.
2: Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Bunu %35,5 ile güvenlik kameraları, %28 pencerelere panjur veya korkuluğu ve %5,5 ile biber gazı elektroşok izledi. Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birini ise şikayet etme eğilimleri oluşturdu. Yaşadığı olay sonrasında hakkını aramak için resmi makamlara başvuranların oranında araç hırsızlığı %81,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %68,4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı, yaralanma olayları takip etti. Buna karşın adli makamlara en az bildirilen, adeta üzeri örtülen suçlarsa şoke etti. Vatandaşların uğradığı rüşvet olaylarının sadece %5,1'i resmi makamlara şikayet edildi. Rüşveti %11,0 ile cinsel taciz ve %14,7 ile cinsel olmayan taciz vakaları izledi. Mağdurların büyük kısmının taciz ve rüşvet olaylarında polisin veya adliyenin yolunu tutmaması dikkat çekti.
1: Malatya'daki depremle devam ediyoruz. Merkezi Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,6 olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.
2: Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi.
4: İki sefer vurdu ama bayağı biraz panik oldu, haliyle oldu ama yapılacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey.
2: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü.
5: Torunum, onda ödü koptillah baba da aşağı inek, parka gidek biz de buraya geldik.
6: Vallahi birdenbire vurdu ama kötü vurdu yani Allah bir daha göstermesin yani inan ki var ya dizlerimizin bağı çözüldü yani kaçacak fırsat bileni bırakmıyor yani.
2: Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
7: Depremden korktuk. Deprem felaketti yani Allah korusun. Yalnız yaşıyorum. Şimdi korkuyorum bayağı. Ya eski deprem Allah göstermesin.
2: Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
1: Türkiye'deki boşanma oranlarındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak şimdi başka bir problem daha var. Güvensizlik üzerine bina edilen evlilikler. Artan boşanmalar sonrası evlilik sözleşmesi taleplerinde %40'lık bir artış yaşandığı belirtiliyor.
2: Boşanma oranlarındaki artış aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Noterlerde mal rejimi sözleşmesi, bir diğer adıyla evlilik sözleşmesi taleplerinde de %40'lık bir artış yaşandığı görüldü. Avukatlar, evlilik öncesi borçlar ve düğün takıları ile ilgili konuların sıkça gündeme geldiğine işaret etti. Bu nedenle evlilik, risklerin yönetildiği ve krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüştü. Hukukçular, bırakın evi veya arabayı, artık bir televizyonun dahi değerli hale geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığına dikkat çekti. Maliyeti 5500 lirayı bulan bu sözleşmeler, artık sadece iş adamlarını değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin de önceliği oldu. Evlilik sözleşmesi denen bu uygulama, evliliğin daha ilk gününden ayrılığa kapı aralar oldu. Güven, kalplerle değil, kalem kağıtla inşa edilmeye çalışıldı. Karı koca arasındaki güvenin, doğru iletişim, sadakat, paylaşmak, sevgi ve saygıyla değil, mal rejimi sözleşmesiyle sağlanması amaçlandı. Şimdi sorular da ard arda geldi. Bu uygulama ne kadar doğru ya da ne kadar ahlaki? Evlilik sözleşmesi boşanma oranlarını ne oranda etkiledi? Boşanmaları azalttı mı, çoğalttı mı? Evlilik, duygusal ya da manevi bir birliktelik olmaktan çıkıyor mu? Sistem, yasal mevzuat, evliliği finansal iflasın nedeni haline mi getirdi? Ve bunlar gibi daha birçok soru cevap bekliyor.
1: Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu bugün yaptığı gündem değerlendirmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 aile verilerine de değindi. Emiroğlu, hane halkı büyüklüğünün düşmesi, tek başına yaşamın yaygınlaşması, evliliklerin azalması ve boşanmaların artması aile kurumunun ne büyük ölçüde ne kadar büyük bir çözülme içerisinde olduğunu söyledi. Tabii Hüdapar Sözcüsü'nün önerileri de vardı, o önerilerini de paylaştı.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları
2: ve... Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar Sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 aile verileri ciddi bir tehlike alarmının çaldığını göstermektedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün düşmesi, tek başına hayatın yaygınlaşması, evliliklerin azalması ve boşanmaların artması aile kurumunun ne kadar büyük bir çözülme içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir.
2: Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti.
3: Gençler hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma şartları, aile karşıtı propagandalar...
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
9: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
3: Gençler hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma şartları, aile karşıtı propagandalar, bireyciliğin yüceltilmesi gibi nedenlerle evlenme sorumluluğunun altına girmekten kaçınmaktadır. Evlenenler ise uzayan çalışma saatleri, yetersiz kreş ve bakım hizmetleri, anneliğin değersizleştirilmesi, kadınların da çalışmak zorunda kalması gibi nedenlerle aileler çocuk sahibi olmaktan imtina etmektedir.
2: Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı.
3: Ekranlarda aile karşıtı yayın ve propagandalar yasaklanmalı, aile olmanın önemine dair yayınlar çoğaltılmalıdır. Çalışan annelerin çalışma şartları esnetilmeli, annelik ve ev hanımlığı değerli hale getirilmeli, annelere çocuk başına maddi destek sağlanmalı, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik maaşı bağlanmalıdır. Aile kurumunu hedef alan, uluslararası anlaşmalara paralel olarak hazırlanan tüm kanun ve uygulamalar terk edilmeli. Batı penceresinden aile ve kadına bakma yanlışından bir an önce vazgeçilmeli.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'a... Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Özel bir hastanenin yoğun bakım üniversitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ortaya çıktı.
2: Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin, ne yapacağım o zaman, ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil, bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok dediği duyuldu.
10: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı, kim parasını aldı?
1: Kurban Bayramı öncesi artan dolandırıcılık vakaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık bayram öncesinde sahte bağış kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve HGS ödeme tuzakları üzerinden artan dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
2: Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Kredi kartı aidat iadesi, dosya masrafı geri ödemesi ve devlet destekli kredi gibi vaatlerle gönderilen bağlantılar üzerinden zararlı yazılım yüklenebileceği veya banka bilgilerinin ele geçirilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları istendi. Bakanlık ayrıca özellikle sosyal medya ve oyun platformları üzerinden küçük yaştaki kullanıcıların bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılıklarıyla hedef alınabileceğine dikkat çekti. Ebeveynlerin çocuklarını dijital tuzaklara karşı bilinçlendirmesi gerektiği vurgulanırken, şüpheli durumlarda vatandaşların derhal bankalarıyla iletişime geçmesi ve polise başvurması gerektiği ifade edildi.
1: Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik sonrası gıda sektöründe kritik değişiklik başladı. Özellikle yeni gıda kapsamına giren ürünler için sıkı kurallar getirildi. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulmayacak.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada, domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
1: İngiliz Financial Times gazetesine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023 sonrası Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde yeni Siyonist stratejinin bölgedeki kalıcı işgal endişelerini arttırdığı ifade edildi.
2: İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde, saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Habere göre işgal edilen bölgelerin yarısından fazlası Güney Lübnan'da bulunuyor. İşgal ordusunun burada yaklaşık 12 kilometre derinliğe kadar ilerleyerek güvenlik bölgesi oluşturduğu aktarıldı. Financial Times'ın analizine göre Gazze şeridinin yarısından fazlası Siyonist rejimin işgal alanına geçti. İşgal rejiminin ayrıca Sarı Hat olarak bilinen hattın ötesinde yeni tampon bölgeler oluşturduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler yetkililerinin değerlendirmesine göre yeni güvenlik şeritleri nedeniyle Gazze'nin yaklaşık 2 milyonluk nüfusu savaş öncesindeki toprakların yalnızca %40'ına sıkışmış durumda bulunuyor. Haberde işgal rejiminin Suriye'de ise Baas rejiminin çöküşünün ardından sınırın birkaç kilometre içine kadar askeri noktalar kurduğu kaydedildi. Financial Times, işgal ordusunun doğrulanmış üslerini haritalandırarak yaptığı hesaplamada, Siyonist rejimin Suriye'de yaklaşık 233 kilometre karelik alanda fiili askeri varlık oluşturduğunu aktardı. İşgal ordusunun zaman zaman sınırın 50 kilometre içeriye saldırılar düzenlediği belirtildi. Haberde işgal rejiminin sözde savunma bakanı İsrail Katz'ın Güney Lübnan'daki saldırıları Gazze modeli olarak tanımladığı ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede kontrol sağlama hedefini dile getirdiği ifade edildi.
1: Suriye'de Siyonist rejime karşı dikkat çeken bir adım atıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini yasaklayan ve gümrük mevzuatını yeniden düzenleyen yeni bir kararname yayımladı.
2: Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot edilen ülkelerden gelen ürünlerin de yasak kapsamına alınabileceği belirtildi. Yeni yasaya göre gümrük mahkemeleri bazı durumlarda hızlandırılmış infaz kararı verebilecek. Bu kapsamda işgal rejimine ait ürünler, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlarla aynı kategoriye dahil ediliyor. Kararnamede ayrıca sevkiyat belgelerinde boykot edilen ülkelerle ilgili yanlış beyan bulunması halinde ağır para cezaları ve yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. düzenlemenin Arap Birliği'nin 1950'li yıllardan bu yana uyguladığı işgal rejimi boykot politikası çerçevesinde değerlendirildiği belirtilirken, Suriye'nin işgal rejimi ile her türlü ticari, ekonomik ve yatırım ilişkisini yasaklayan resmi tutumunu daha da sertleştirdiği kaydedildi.
1: Birleşmiş Milletler, Körfez'deki savaşın küresel ekonomide oluşturduğu baskı nedeniyle bu yıl için büyüme tahminini düşürdü. Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin enerji, gıda ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu, artan enflasyonun özellikle düşük gelirli ülkeleri olumsuz etkilediği vurgulandı.
2: Birleşmiş Milletler, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik görünümü gölgelemesi nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için %2,5'e düşürdü. Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından güncellenen raporda, işgal rejiminin bölgede tırmandırdığı krizlerin küresel ekonomiyi baskı altına aldığı, enflasyonist baskıları artırdığı ve finansal piyasalardaki belirsizliği derinleştirdiği açıklandı. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yakıt, gübre ve gıda fiyatlarını yukarı tırmandırdığı belirtildi. Bu gelişmenin tedarik zincirleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu ve küresel enflasyon beklentisini %3,9 seviyesine yükselterek hane halkının satın alma gücünü zayıflattığı ifade edildi. Ocak ayındaki tahminlerinde 2026 yılı için %2,7 büyüme öngören yetkililer, askeri hareketliliğin süresi ve kapsamına bağlı olarak gelecek yılın büyüme beklentisini de %2,8'e çekti. Gelişmekte olan ekonomilerle düşük gelirli hane halklarının artan ithalat maliyetleri nedeniyle gıda güvensizliği ve yoksulluk riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Raporda Avrupa Birliği'nin bu yılki büyüme tahmini %1,1'e düşürülürken ABD'nin gelecek yılki büyüme beklentisi %2'ye indirildi. Çin ekonomisinin ise %4,6'lık büyüme öngörüsü korundu.
1: Bu akşam da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra günün çizgisi var. Allah'a emanet olun.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696, 0412-503-1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552-748-2621.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549-540-2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Haccı da, umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek.

gerekir. Haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman memleketinde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu, temettü ve kurban, harem bölgesinde ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni andığı her yerde onunlayım. Rahmet ve yardımım onunla beraberdir buyurmuştur.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
5: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
5: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası.
3: ihramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.
9: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
10: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
11: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
10: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.
13: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
14: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
15: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
16: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, baklıktan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı FM.
19: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'us rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumme allimna ma yenfa'una venfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya neffese allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti ve men yessere ala musirin yessere allahu aleyhi fid dünya vel ahireti ve men setere müslimen سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ İlla nezelet aleyhimus sekinetu ve gashiyet humur rahmetu ve haffet humul melaiketu ve zekerahumullahu fîmen indehu ve men batta'e bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu. Sadaka Resulullah. Müslim zikir 4 2074 Tirmizi 4 326. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin Peygamber aleyhisselamdan bize aktardıkları bir şerefli söz ile bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu hadisi şerife misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak, hangi mühim görevleri bize tahmil edecek, yükleyecek. İnşallah okumaya, tanımaya başlıyorum. Allah'ın Resulü buyurur ki: "Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya, neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyameti." Kim ki bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderir, ona bir rahat nefes alma imkanı sağlarsa, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderecek, ona rahat bir nefes alma imkanı verecektir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ Kim darda kalmış, zorda kalmış bir Müslümana yardım eder, onun kederini, üzüntüsünü, sıkıntısını giderirse, يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir problemini çözümleyecek, bir sıkıntısını giderecektir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا Kim bir Müslümanı setrederse سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem de ahirette Allah da onu setredecek, Allah da onu örtecektir. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Kul kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا Kim ki ilim öğrenebileceği bir yola girerse سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ Allah da onun cennete gidiş yolunu kolaylaştırır. وَمَجْتَمَا قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlar. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okurlar. Ve yetedarasunehu beynehum okudukları bölümü, okudukları sureyi ve ayetler grubunu kendi aralarında ders yaparlar, ders haline getirirler. Yani okudukları bölümde Allah ne dedi, Allah onlardan nasıl bir kulluk istedi, bunu öğrenme çabası içine girerlerse illa nezelet aleyhimus sekinetu O topluluğun üzerine bir huzur, bir güven duygusu, bir sükunet iner. Ve gashiyet humur rahmetu
Rahmet onları çepeçevre kuşatır. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler de onlarla birlikte oturur. Melekler onların etrafında yerlerini alır. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ Bir de Allah kendi katındaki meleklerinin yanında o toplumu zikreder, o toplumu anar ve över. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ Kimin ameli onu geri bırakırsa lem yusri bihi nesebuhu nesebi asla onu öne geçiremez. Kimin ameli yoksa nesebi onu asla kurtaramaz. Böylece Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Hadis çok açık ve net ama ben biraz anlaşılsın için üzerinde şerh yapacağım, açıklamada bulunacağım. Hadiste nefesa kelimesi geçiyor. Türkçe'ye de geçmiş, nefes aldırmak. Elbisenin boğaza yakın kısmını gevşeterek kişinin rahat bir nefes almasını sağlamak anlamına bir kelimedir. Bir de yessera kelimesi var. O da sıkıntıyı tamamen gidermek. Bakın sevgili peygamberimiz ikisini birlikte söyleyeyim. Buyurur ki kim ki dünyada bir Müslümanın rahat bir nefes almasını sağlarsa ya da bir Müslümanın sıkıntısını tamamen giderirse hem dünyada hem de ukbada Allah da onun bir sıkıntısını giderecek, Allah da onun bir problemini çözümleyiverecek, onu rahata kavuşturacak. İnsan dünya hayatında gerek kendisinden, kendi nefsinden, gerek ailesinden, çoluk çocuğundan, gerekse akrabalarından ya da toplumundan bir takım sıkıntılara maruz kalabilir. Bir Müslüman bunalmış bir vaziyete gelebilir. İşte bakın sevgili Peygamberimiz buyurur ki, böyle sıkıntıya düşmüş bir Müslümanı kim rahatlatırsa, onun sıkıntılarını giderirse, onun derdini paylaşır, ona yardım ederse Allah da hem dünyada hem de ukbada onun sıkıntılarını giderecek, ona yardım edecektir. Peki biz Müslümanların hangi sıkıntılarını gidermekle mükellefiz? Bu konuda önce kısa bir açıklama yapayım. Biz bu dünyada Müslümanların meşru sıkıntılarını gidermekle mükellefiz. Biz bu dünyada bir Müslümanın gayrimeşru ve lüzumsuz bir sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Mesela bir Müslüman düşünün ki saz öğrenmeye çalışıyor, keman öğrenmeye çalışıyor. İyi bir keman ustası olmayı kafaya koymuş ama bu işi nasıl yapacak, kimden öğrenecek, nerelere başvuracak bu konuda bilgisi olmadığı için gelmiş sizden yardım istiyor. Bu konuda bana yardım et diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Veya mesela bir Müslüman vakıf olan bir araziyi satın almak istiyor. Vakıf olan bir evi, meskeni ya da dükkanı satın almak istiyor. Bunu kafasına koymuş. Parası yetmediği için de gelmiş sizden yardım istiyor. Ya Allah aşkına biraz yardım et de şu evi, şu dükkanı alayım diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Örneği çoğaltabiliriz. Mesela bir Müslüman çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Ümmetin önünü açmak için, ümmetin ufkunu açmak için Philadelphia'nın kafelerini araştırmaya karar vermiş. Philadelphia'da kaç tane kafe var? Bu kafelerin mimari özelliği nedir? Yapısal özelliği nedir? Bu kafelere günlük girip çıkan insan sayısı ne kadardır? Ümmetin ufkunu açmak, ümmeti aydınlatmak için böyle bir çalışma başlatmış. 3-5 sefer Philadelphia'ya gitmiş gelmiş, otel masrafları, uçak masrafları, fotoğraf makinesi, video, kamera vesaire derken adam bitmiş tükenmiş. Gelmiş bizden yardım istiyor. Ya ne olur? Bu mühim çalışmayı bitirmek için Philadelphia'ya bir daha gitmem lazım. Ne olur bana yardım et diye bizden yardım istiyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Bir örnek daha vereyim. Bir adam çok geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Bir trafik lambasında duruyor, elinde bir kalem, bir defter, her bir yeşil ışıkta kaç tane araba geçiyor, o arabaların plaka numaraları nedir, o
arabaların içinde kaç tane insan var bu konuda ümmeti aydınlatmak üzere çok ciddi bir çalışma başlatmış. Biz oradan geçerken adamın tuvalet ihtiyacı gelmiş. Ya arkadaş Allah aşkına bir 10 dakikada sen duruver tuvaletim geldi diye bizden yardım istiyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? E giderir. Nasıl? Mesela cehennemin 3. katında yanıyorsak acaba 4. katta ne olup bitiyor diye içimizde bir sıkıntı varsa Allah tutar elimizden 4. kata çıkarır. İşte burada da insanlara şu şekilde azap ediyorum diye bizim o sıkıntımızı giderir. Neden? Çünkü biz bir Müslümanın meşru olmayan gayrimeşru bir sıkıntısını giderdik. Allah da bizim gayrimeşru, lüzumsuz bir sıkıntımızı giderir. Allah da bize böylece yardım eder. Öyleyse bakın şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Müslümanın sıkıntısını vahiy belirler. Müslümanın sıkıntısını Kur'an ve

0: sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Ya da evinde yiyecek ekmeği yok, bir video almış, bir televizyon almış, bir kamera almış, sıkıntı içine düşmüş, borçlanmış, gelmiş bizden yardım talep ediyor. Ya ne olur bana yardım et diyor. Biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntısını gidermek zorunda değiliz. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Müslümanın sıkıntısını Allah ve Resulü belirler. Eğer bir konuda Allah ve Resulü bunu kendine sıkıntı etme demişse, bir Müslüman o konuda onu kendisine dert edinmiş ve sıkıntı içine düşmüşse, biz ona yardım etmek zorunda değiliz. Biz Müslümanların ancak meşru sıkıntılarını gidermek zorundayız. Müslümanın şöyle bir sıkıntısı olamaz. Acaba şurayı nasıl soysam, nereden girsem, bu soygun işini nasıl gerçekleştirsem diye bizim apartmandaki bir daire hakkında bizden bilgi istemeye gelen birine biz yardım etmek zorunda değiliz. Ya da Müslümanın şöyle bir sıkıntısı olmaz. Ya acaba anamı nasıl öldürsem, hapla mı öldürsem, yoksa banyoda mı boğsam, yoksa pencereden mi atsam, hangisi daha ehven diye bir Müslüman gelmiş bize yardım talebinde bulunmuşsa, bir Müslümanın böyle gayrimeşru bir sıkıntısı olamaz ve biz böyle bir Müslümanın sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Ama Müslümanın meşru sıkıntısı olabilir. Acaba Rabbimi nasıl razı edebilirim? Allah'tan başka sahte Rablere kulluktan nasıl kurtarabilirim? Boynumdaki Tanrı taslaklarının takmaya çalıştığı ipleri kırıp nasıl sadece Rabbime kul köle olabilirim? Acaba çocuklarımı nasıl eğitebilirim? Acaba ailemin karnını nasıl doyurabilirim? Acaba evime nasıl odun alabilirim? Nasıl kömür alabilirim? Bu kış gününde odunu olmayan, kömürü olmayan, meşru dairede sıkıntı çeken bir Müslümana yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz böyle birine meşru sıkıntısında yardım ederiz ama eğer onun sıkıntısı gayrimeşru bir sıkıntı ise, yani Allah'ın o işe başını sokma, burnunu sokma dediği bir işe başını sokmuş, burnunu sokmuş ve sıkıntıya düşmüş ise biz onun sıkıntısını gidermekle mükellef değiliz. Adam talebedir, kitap alamamış ya da yurt parasını denkleyememiş, biz ona yardım ederiz. Adam ailesini geçindirecek kadar parası kalmamış, sıkıntıya düşmüş, biz ona yardım ederiz. Borcu var bir Müslümanın, ödemek istiyor ama elinde avucunda bir şey kalmamış, sıkıntıya düşmüş, biz o Müslümana yardım ederiz. Mesela adam falanca yazarın roman serisine kafayı takmış, onu bulmaya çalışıyor, bulamıyor ya da bulmuş da alacak parası yok, gelmiş bizden yardım talep ediyor. Biz ona şunu demek zorundayız: arkadaş, senin esas derdin o roman serisine ulaşmak değil. Sen ondan önce Kur'an ve sünnet öğrenmek zorundasın. Sen önce dinini öğrenmek zorundasın. Daha sonra o roman serisine gelirse sıra okursun demek zorundayız. Böylece bir hadis-i şerifi tanıdık. Tekrar bir araya gelip Peygamber Efendimizin başka bir hadisiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Fakihlerin çoğunluğuna göre gusül alırken mazmaza ve istinşak yapmak sadece sünnettir. Bunu yapmayan kimsenin guslü geçersiz olmaz. Hanefi mezhebine göre ise gusülde ağza ve burna su almak farzdır. Bu itibarla Hanefilere göre guslederken çıkarılıp takılabilen dişlerin ağzın yıkanması esnasında çıkarılması gerekir.

Ey Rabbim! Kederden ve kaygıdan, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borcun altına girmekten ve düşmanların kahrından sana sığınırım.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv, Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

Kim Allah'a hizmet etmekten dolayı mutlu olursa, her şey ona hizmet etmekten dolayı mutlu olur. Kimin Allah'la içi ferahlarsa, ona bakan herkesin içi ferahlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Alem gayrac tevrez hatan terane la gire kul mekeve söz kavlu karar şayf irane ey çavayro medeste bav e guli zare sevar e riçal girdeyen lekona ha kafir emir nizam le

emed şimale suar bu bane gülizeli tevda cevar begey ev vala mı gote cevar bego ucağı koro ah vala gavat dıcilo kona kafir emir nizam dera temi vesiyet amel tebedeste ekhuma vece

0: Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, yakında bazı emirler gelecek. Siz onların bazı işlerini beğenecek, bazılarındansa hoşlanmayacaksınız. Kim onlarla mücadele ederse necat bulur. Kim onlardan ayrılırsa selamet bulur. Kim de onlara karışırsa helak olur.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Mamak zindanlarında. Özgürlük ve insanlığın öldürülmek istendiği yerde. Tutsaklıkta o doğdu. Özgürlüğü ve kendini buldu. Şehit Hüseyin Kurumahmudoğlu. Allah yolunun bir neferi olarak canını İslam'ın yolunda feda etti. Aziz şehidin hatırasına, annesine, babasına ve dava arkadaşlarına bir vefa borcudur.

Sabahleyin sofranıza gelen o bembeyaz, tertemiz bir bardak süte bir bakın. İsterseniz merak edin, yahu koyun bu işi nasıl yapıyor? Koyunun karnını bıçakla yarın, işte kurbanda kesiyoruz, yarıyoruz. Bir bakın ne var orada? Gübreden, irinden başka, kandan başka bir şey yok. Peki o irinin, gübrenin arasında, o kanın arasında nerede o fabrika? Koyunun kulağına eğilip sorun isterseniz, ey koyun, yeryüzündeki fabrikaların hiçbirisinin beceremediği bu işi nasıl yapıyorsun diye sorun. Koyun diyecek ki hangi işi? Onun da haberi yok. Ona o misyonu Allah yüklemiş. O kanın, irinin, gübrenin arasına o fabrikayı Allah koymuş, Allah yerleştirmiş. Koyun yiyor otu, o ottan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara gidiyor, bir kısmı da o fabrikanın içinde süte dönüşüyor ve sabahleyin sofranıza o tertemiz bir bardak süt geliyor. Balı bir düşünün, bir başka hayvanın ürününü bir düşünün. Balı bir düşünün. Arı hangi mektepten mezun oldu? Arı hangi fakülteyi bitirdi? En büyük matematikçilerin, fizikçilerin bile beceremediği o hendeseyi, o petekleri nasıl yapıyor? Hüzme hüzme çiçeklerden o balı toplayıp nasıl sizin iştahınıza sunuyor? Arı nasıl beceriyor bu işi? İsterseniz eğilin arının kulağına, deyin ki, hayrola kardeş, sen hangi mektepten mezun oldun ki bu işi yapıyorsun diye sorun. Arı hangi işi diyecektir? Onun da haberi yok. Ona o misyonu yükleyen Allah, kullarımın iştahına sun o balı diyen Allah, biz arıya vahyettik. Hüzme hüzme çiçeklerden bal topla, peteklerde biriktir ve kullarımın iştahına takdim et diye biz o misyonu, o rolü ona biz biçtik. O rolü ona biz yükledik diyor Rabbimiz. Efela yeşkurum. Şimdi hala şükretmeyecekler mi? Allah'ın bu kadar nimetinden istifade eden şu insanlık hala Allah'a teşekkür etmeyecekler mi? Hala Allah'a teşekkür etmeyecek misiniz? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ederken Allah'ı gündeme almayacak mısınız? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle namaza doğrulmayacak mısınız? Allah'a kulluğa koşmayacak mısınız? Allah'a şükretmeyecek misiniz?

0: Bir dakikalık fetva.
1: Ezanın iki amacı vardır. Biri namaz vaktinin girdiğini ilan etmek, diğeri ise zikir. Vaktin girdiğini ilan etmek için okunan ezanın yüksek sesle okunması daha faziletli olmakla birlikte sesin en az bir kişiye ulaşmasıyla sünnet yerine getirilmiş olur. Zikir için okunan ezanı sadece kişinin kendisinin işitmesi kafidir. Başkalarının işitmesi şart değildir. Kaldı ki başkalarının duyması namaz vaktiyle ilgili yanlış yapmalarına sebebiyet vereceğinden bu durumda ezanı yüksek sesle okumamak daha uygun olur. Binaenaleyh gerek vaktin başında gerekse herhangi bir anında tek başına namaz kılan kimse zikir niyetiyle ezan okuyup kamet getirdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirdiği için ecir sahibi olur. Aynı şekilde ilk ezan işitilse dahi ayrı bir yerde namaz kılanların kendi aralarında ezan okumaları sünnettir.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Ta
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
11: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134.
14: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
17: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
18: ...149. bölüm.

Bir gün Resul-i Muhterem Efendimiz Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Kapı vuruldu ve bir hizmetçi girdi. Elinde yemek tabağı vardı. "Ey Allah'ın peygamberi, bunu size hanımınız Safiye yahut Zeynep gönderdi." Selamı hizmetçi sözlerine devam edemedi. Hazreti Ayşe yerinden fırlamış ve hizmetçinin eline şiddetli bir darbe indirmişti. Bu vuruşla tabak yere düşmüş, kırılmıştı. Yiyecekler etrafa saçılmıştı. Resulullah Efendimiz yerinden sükunetle kalktı. Dökülen yemekleri toplamaya başladı. Bu arada annenizi kıskançlık duyguları sardı diyordu. Şaşkın vaziyette durup seyreden hizmetçi kendini toparlayınca "Benim ne yapmamı emredersin ey Allah'ın peygamberi?" dedi. Efendimiz ona beklemesini söyledikten sonra bir tabak buldu, hizmetçinin eline verdi ve gönderdi. Hazreti Ayşe pek sinirlenmişti. Araplar bu durumda olanlar için "Vadinin aşağısını yukarısından ayırt edemez" derlerdi. Resulullah Efendimiz de bu sinirli hali içinde ona söz söylemenin faydasız olacağını bildiği için bir şey söylemediler. Aslında Hazreti Ayşe, peygamber hanımlar arasında en çok sevilen hanım olduğunu, bu hareketinin de Peygamber Efendimiz'i üzeceğini adı gibi biliyordu. Buna rağmen hizmetçinin eline vururken bunları hesap edecek durumda değildi. Bir müddet sonra sinirleri yatıştı. Pişmanlığın süslediği bir sesle, "Ya Nebi Allah, bu yaptığımın cezası nedir?" dedi. Gülümseyen bir yüz ve tatlı bir ses ona cezayı anlattı. Kırılan tabağın yerine bir tabak, dökülen yemeğe karşılık bir yemek. Bu olay, yüzyıllar ötesinde yaşayan büyük peygamber Hazreti İbrahim'in hanımı Hazreti Sare'yi hatırlatıyordu. O da bir zaman çocuk beklemiş, olmayınca kocası Hazreti İbrahim'i kendi eliyle evlendirmiş, fakat ikinci hanım Hacer, Hazreti İsmail'i doğurunca kıskançlık duyguları kabarmış, her ikisini de görmek istemiyorum demişti. Çekilmez hale gelen bu duyguların sonunda Hazreti İbrahim, Cenab-ı Mevla'nın emriyle hanımını ve çocuğunu almış, çok uzaklara götürmüş, susuz, ekinsiz, kuşun uçmadığı, kervanın geçmediği bir vadide bırakmışlardı. Orası bugün Zemzem kuyusunun bulunduğu yerdi. Yüce Mevla, kimsesiz bir kadını, henüz meme emen bir yavruyu ölüme terk edecek değildi. Nitekim Zemzem kuyusu onların su ihtiyacını gidermek için Cibril-i Emin tarafından ortaya çıkartılmış, senelerce sonra da hemen birkaç adım öteye Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından Kâbe-i Muazzama yapılmıştı. Peygamberler babası olarak bilinen Hazreti İbrahim'in iki hanımından biri hırsla, kıskançlıkla dertlere düşmüş, diğeri ıssız bir vadide tek başına aç ve susuz terk edilip giden ve burada neler yapması lazım geldiği konusunda bile tek kelime söylemeyen kocasına, "Bizi burada Allah'ın emriyle mi bırakıp gidiyorsun?" demiş. Evet cevabını alınca büyük bir tevekkülle, "O halde Rabbim bizi zayi etmez" demişti. Bu hadise düşünen insanlar için ibretlerle doludur. Resulullah Efendimiz hanımları arasında meydana gelen ve bazen üzücü olan bu hadiseleri sabırla karşılıyordu. Her gün akşama doğru hanımlarını birer birer ziyaret ediyor, her birinin hatırını soruyor, kısa bir sohbetten sonra ayrılıyorlardı. Gece yanında kalacağı hanımının ziyaretini en sona bırakıyor, yemeğini orada yiyor, onun yanında yatıyordu. Bir gün Hazreti Zeynep'in yanına girdi, selam verdi. "Ve aleyküm selam ey Allah'ın peygamberi, buyur. Yani bir Allah, bir miktar bal geldi. Bir bal şerbeti içmeyi arzu etmez miydin?" Teklif kabul edildi. Müminlerin güzel annesinin güzel elleriyle hazırlanan ve Cenab-ı Mevla tarafından onda insanlar için türlü türlü şifa vardır buyurulan bal, alemlere rahmet olan Efendimiz'e takdim edildi. Hazreti Zeynep, Peygamber Efendimiz'in balı pek sevdiğini biliyordu. Bu sebeple
yanında birkaç dakika daha kalır ümidiyle kendisine hediye gelen balı muhafaza etmeyi düşünmüştü. Hem Efendimiz memnun olmuş, hem de kendisi Seyyidül Enbiya Efendimizin yanında bir müddet daha beraber olmanın zevkini duymuştu. Öte yandan Hazreti Ayşe, Zeynep'in odasından nelerin olup bittiğinden habersizdi. Sadece Resul-i Ekrem Efendimizin orada diğerlerinden fazla kaldığını fark etmiş bulunuyordu. Araştırma başladı. En sonunda bal ikram edildiğini öğrendi. Derhal en yakın kuması Hazreti Hafsa'yı buldu. Ona durumu anlattı. Netice itibariyle kurdukları planı aynen uygulama kararını vererek ayrıldılar. İhtiyar Sevde'de, ileride başına bir çorap örülüvermesi endişesiyle istemeye istemeye Hazreti Ayşe'nin istediği gibi hareket edecekti. Ertesi gün Habibi Hüda Efendimiz, Hazreti Zeynep'in ikram ettiği bal şerbetini içtikten sonra ziyaretlerini sürdürmeye başladı. Hazreti Ayşe'nin odasına girdiği ve yanına yaklaştığı zaman Ayşe eliyle burnunu tıkamış, fena bir koku aldığını anlatırcasına yüzünü buruşturmuştu. ''Senden megafir kokusu geliyor ya Nebiyallah, yoksa bal mı yedin?'' ''Evet, Zeynep'in yanında bal şerbeti içtim.'' ''Demek bu fena koku ondan.'' Biraz sonra Efendimiz Hafsa'nın odasındaydı. Hafsa da burnunu iyice kapatmaya çalışarak ''Nedir bu megafir kokusu ey Allah'ın peygamberi?'' demez mi? Daha sonra ihtiyar Sevde aynı davranışla burnunu kapatmaya mecbur kalınca işin tadı kaçtı. Megafir, fena kokulu bir çiçeğin adıydı. Arı çiçek toplarken ondan da faydalanıverirse balın kokusu rahatsız edici bir hal alırdı. Ama Resulullah Efendimiz'den megafir kokusu gelmezdi ki. Çünkü o koku o şerbette bulunsa Hazreti Zeynep onu Efendimiz'e içirmez. Resulullah Efendimiz de her gün aynı kokuyu veren bu şerbeti derhal fark eder ve içmezlerdi. Birkaç gündür kokmayan balın bugün koktuğu iddiası oldukça garipti. Ama Resulullah Efendimiz üç hanımın bu hareketle kendisini anlatmak istediklerini anlamıştı. İşin tadı kaçmıştı. En tabii bu davranışı hoş olmayan tarzda değerlendirmişlerdi. Üç hanımının ağız birliği etmişçesine yaptığı bu hareket karşısında Efendimiz üzülmüşler. ''Yemin olsun ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim.'' dediler. Son derece sevdiği bir nimetten, ömür boyu mahrumiyet manası taşıyan bir yemine sebep olan hanımlar, Efendimiz tarafından verilen bu nefis ceza karşısında üzüldüler mi? Veya ne derece üzüldüler? Hadis kitaplarında bahis konusu edilmeyen bir cihet. Yüce Mevla bu cezayı tahsik etmeye razı olmamıştı. Nitekim vahiy meleği Cibril-i Emin geldi. Peygamberlerin en büyüğünü buldu ve ilahi vahiy tertemiz kalbine nakşetti. Biraz sonra Müslümanlar, peygamberler İmam Efendimiz'i şu ayetleri okurken dinlediler. Ey peygamberler! Hanımlarının hoşnut olmadıklarını isteyerek Allah'ın sana helal kıldığını neden kendine haram kılıyorsun? Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Allah size yeminlerinizi geri almayı meşru kılmıştır. Allah sizin Mevlanızdır. O her şeyi bilendir. Her işi hikmetle yapandır. Böylece yapılan yemin geçersiz sayılmış, hatta böyle bir davranışta bulunması sebebiyle Efendimiz'i azarlayan bir ifade tarzı bile ayette yer almış bulunuyordu. Bu ayetler ashab-ı kiram arasında en çok Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i rahatsız etti. Resul-i Ekrem Efendimizin ayağına bir dikenin batmaması uğruna ömürlerini seve seve vermeye razı olan bu iki büyük insanın kızları el birlik etmişler. Peygamber Efendimizi böyle bir yeminini yapmaya mecbur bırakmışlardı.
Nebiler Serveri Efendimiz pek çok sevdiği balı yememeye, şerbeti içmemeye keyif olsun diye yemin etmiş değillerdi. Kızlarının yanına vardılar. Lazım gelen tekdir ve tazir yaptılar. Resulullah Efendimiz'i hoşnut edip ebedi bir saadete namzet olmak varken bu çeşit davranışlarıyla başlarına belalar yağdırılabileceğini hatırlattı. Ve bundan böyle Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Zeynep'in odasında müminlerin değerli annesinin hazırladığı bal şerbetini Allah'ın sana helal kıldığını, hanımlarının hoşnutluğunu isteyerek neden kendine haram kılıyorsun ayetini de hatırlayarak içeceklerdi. Bununla beraber diğer hanımların da ona bal şerbeti sunma hakkı her zaman için geçerliydi. Bir gün Resulullah Efendimiz yanında birkaç arkadaşı bulunduğu halde mescide girdiler. Elinde hurma dalından bir çubuk vardı. Çoğu defa elinde böyle bir çubuk bulundururlardı. Mihraba doğru ilerledi. Fakat gördüğü manzara neşesini kaçırmıştı. Mescidin kıble cihetinde bir tükrük vardı. Derhal elindeki çubukla onu kazıdı, örttü. Daha sonra orada bulunanlara döndü. ''Hanginiz kendisinden Allah'ın yüz çevirmesini ister?'' dedi. Bu soruyu yüzlere bir ürperti getirdi. Bu ürperti kalplere yürüyen korkunun izleriydi. Kiminin başı eğilmiş, kimi de korku taşan gözlerini Resul-i Ekrem Efendimiz'e çevirmişlerdi. ''Hanginiz kendisinden Allah'ın yüz çevirmesini ister?'' ''Ben isterim ey Allah'ın peygamberi.'' ''Evet.'' Bu cevabı verecek tek fert yoktu. Hiç kimse böyle bir arzunun sahibi değildi. Bu dini Allah rızasını kazanma uğrunda kabul etmişler.

Sırtındaki örtünün bir ucuna tükürdü, katladı ve daha sonra tekrar onlara döndü. ''Bana bir miktar koku bulun.'' dediler. İçlerinden biri fırladı. Avucunda bir miktar miskle geldi. Peygamber Efendimiz onu aldı, elindeki değneğin ucuna çaldı ve tükrülen yere sürdü. Resulullah Efendimiz bu durumda, ''Hanginiz yüzüne tükürülmesini arzu eder?'' diye sormuşlardır. İhtimal ki bu soru diğer soruya ilave olarak sorulmuş yahut ikinci bir defa daha böyle bir hadise meydana gelmişti. Efendimizin ne yapılması gerektiğini gösterirken elbisesinin bir kenarına tükürmesini bugünkü anlamıyla mendil olarak değerlendirmek lazımdır. Sol tarafına, ayağının altına tükürmesi ise henüz yerin çakıl taşından ibaret olması sebebiyledir. O zamanlar henüz mescitlerde halı ve kilimin bulunmadığı daima hatırda tutulmalıdır. Bir cuma günüydü. Resulullah Efendimiz minberde hutbe okuyorlardı. Müminler, başına kuş konan insandaki sükunetle Hatemül Enbiya Efendimiz'i dinlemekteydiler. Bu sırada kıblenin karşısına düşen kapıdan bir adam girdi. Oturmadan, ''Ey Allah'ın peygamberi!'' diye seslendi. Mescitte bulunan pek çok insan başını ona doğru çevirdi. Peygamberlerin en büyüğü konuşmasını kesti ve ona baktı. Adam sözlerine şöyle devam etti. ''Ya Nebi Allah! Mallarımız, hayvanlarımız perişan oldu, çaresiz kaldık. Bizi yağmur vermesi için Allah'a dua et.'' Adam herkesin ortak derdini dile getirmiş bulunuyordu. Resulullah Efendimiz tek kelime söylemeden yüzünü göğe çevirdi ve ellerini kaldırdı. Bu durumuyla görenler Resulullah Efendimiz anlatırken ellerini o derece kaldırdı ki koltuğunun altındaki beyazlığı görmek mümkündü demişlerdir. Allah'ım, imdadımıza yetiş, bize yağmur gönder. Allah'ım, imdadımıza yetiş, bize yağmur gönder. Allah'ım, imdadımıza yetiş, bize yağmur ihsan et. Allah'ım, kullarını suya kandır, hayvanlara su ver, rahmetini etrafa yay, ölü duruma gelen şu beldene hayat ihsan et. Sevgili Peygamberimiz bu dua yaparken, haftalardır yağmur bekleyen, gözlerini gökyüzünden ayırmayan insanlar can ve gönülden amin diyorlardı. Daha sonra Fahri Kainat Efendimiz hutbesini tamamladı, indi ve cuma namazını kıldırdı. O gün cuma namazına girerken son bir defa daha gökyüzünü gözden geçirenler yine en küçük bir yağmur habercisinin bulunmadığını esefle müşahede etmişlerdi. Her taraf alabildiğine mavi renkten ibaretti. Resul-i Ekrem Efendimizin duasının ardından bulutların hemen harekete geçtiğini kim nereden bilecekti? Ama ardından kovalanırcasına koşan bir bulut süratle ilerliyor, ilerledikçe kabarıyor ve kabardıkça Medine ufuklarını kaplıyordu. Nihayet mescitten çıkanlar burunlarına gelen bir rüzgar kokusunun verdiği müjdeyi aldılar. Bu rüzgar yağmur habercisiydi. Yüzler gülmüş, gönüller neşeyle dolmuştu. Şakır şakır yağmaya başlayan yağmur bir anda havayı değiştirmişti. O günlerde 18 yaşında tığ gibi bir delikanlı olan Enes, o günün hatırasını anlatırken, ''Evlerimize yüze yüze gittik.'' demişlerdi. Bu sözüyle o yağan yağmurun sel gibi akıp gittiğini ifade etmekteydi. Evlerde hutbe anında adamın Peygamber Efendimiz'e karşı söylediği sözler ve Efendimiz'in de yaptığı dualar bahis konusu ediliyordu. O gün, ertesi gün derken tam bir hafta geçmiş, ne yağmur dinmiş ne hızı kesilmişti. Damlar akıyordu. Yollar geçilecek gibi değildi. Her taraf çamur deryasına dönmüştü. Cuma namazı kılmak üzere toplanan müminler yine Efendimiz'in hutbesini dinlemekteydiler. Seyyid-i Kainat Efendimiz hutbeye henüz başlamıştı ki yine aynı kapıdan giren bir adam, ihtimal ki aynı şahıs, ''Ey Allah'ın peygamberi!'' diye seslendi. Rahmetün lil alemin Efendimiz yine konuşmasını kestiler.
ve adama baktı.

baktılar. Herkes başını ona çevirdi. Adam sözlerine şöyle devam etti. ''Ya Nebiyallah, evler yıkıldı, mallarımız mahvoldu. Yollar geçilmez haldedir. Rabbine dua et, yağmuru durdursun.'' Efendimiz cevap olarak bir şey demedi. Ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, etrafımıza yağdır, üzerimize değil. Allah'ım, tepelere, dağlara, yaylalara, vadilere, otlaklara yağdır.'' diyerek niyaz ettiler. Bu dua henüz bitmişti ki, tam tepeye rastlayan kısım delinir gibi açılmış ve bulutlar elbise dürülür gibi dürülmeye başlamıştı. Kısa zaman sonra güneşin yüzü göründü. Bulutlar Medine'yi çepeçevre kuşatmış, gökyüzü mavi renkli bir taç gibi görünmeye başlamıştı. Hadiseyi anlatanlar gökyüzünün o halini kennehü iklüyün, yani sanki bir taç diyerek anlatmışlardır. Şehrin dışına yağmur hızını kaybetmeden devam ettirmekteydi. Dağlara, vadilere, yaylalara bardaktan boşanırcasına yağmur inmekteydi. Öteden beri susuzluğuyla bilinen Kanaat Vadisi bile bir ay boyunca çağlayıp akmıştı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir.

0: Vaktiyle adamın biri bir başkasından arsa satın aldı ve orada bir çanak altın buldu. Altınları arsayı satan adamın evine getirdi. "Arkadaş," dedi, "altınını al. Zira ben senden altın değil arazi satın aldım." Arsanın ilk sahibi bu teklife karşı çıktı. "Hayır, bunu alamam," dedi. "Ben sana o arsayı içindekilerle beraber sattım. Bu altınlar benim değil, senindir." Altınlar ortada kalınca anlaşmazlıklarını halletmesi için bir hakeme başvurdular. Hakem onlara çocukları olup olmadığını sordu. Biri bir oğlu, diğeri de bir kızı olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakem oğlanla kızı evlendirmelerini, altınların bir kısmını onlara vermelerini, bir kısmını da kendilerinin harcamasını tavsiye etti. Gaflet derin bir uykudur. İşlenen bir günahın tevbesinden gafil olmak, o günahı işlemekten daha beterdir. İnsanın en büyük gafleti, işlediği günahlardan hesaba çekilmeyeceğini sanması ve hesaba hazırlanmamasıdır. Aslında insanların şunu iyi bilmeleri gerekiyor: onlara hesaptan daha yakın bir şey yok. Çünkü Allah kullarını her an hesaba çekmektedir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yeni Hal Civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.

0: olsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı Efendim.

Bun emir beri şeytan azad ya insan birin Zulüm zuhar kırne kar dünya kırın zindane Rıya Rabbi haberdan rıya hakku azadi Ev erdavet beheşti ava kırın uyrane

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime. Gazze'yi mezar eyle zulme.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz, dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz.

0: Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır.
1: قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Hem Allah size bunca lütufta bulunup, öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için ondan başka bir tanrı arar mıyım?

Hem düşünün ki sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki size pek acı bir işkence uyguluyor, oğullarınızı hep öldürüyor, kızlarınızı ise kendilerine hizmetçilik etmeleri için hayatta bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından size büyük bir imtihan vardı.

30 geceyi ibadetle geçirmesi ve Tevrat'ı almaya hazırlanması için Musa ile sözleşip onu huzurumuza kabul ettik. Sonra 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim içinde benim vekilim ol. Onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma," dedi.

Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince, "Ya Rabbi," dedi, "göster bana zatını, bakayım sana." Allah Teala şöyle cevap verdi: "Sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yerinde durursa, sen de beni görürsün." Derken Rabbi, dağa tecelli eder etmez, onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, "Sübhansın ya Rabbi. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim."

Allah buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma mazhar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol.

Ona verdiğimiz levhalarda, insanlara öğüt olmak üzere her şeyi tafsilatlı olarak bildirdik. Sen bunlara kuvvetle sarıl ve ümmetine de o hükümlerin daha sevaplı olanlarına sarılmalarını emret. İtaat dışına çıkanların diyarlarını ise nasıl tarumar ettiğimi yakında size göstereceğim.

0: Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler, o yola girerler. Öyle, çünkü onlar, ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır. Böyle olmayıp ne olacaktı ya? Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi?

Musa, Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra, ümmeti, zinet takımlarından, böğürür gibi ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp, tanrı edindiler. Görmemişler miydi ki, o heykel onlara hitap edemiyordu. Kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen, onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular.

Ne vakit ki yaptıklarının saçmalığını anlayıp son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler, yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse, muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz.

Musa pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz?" dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Harun ise ona, "Ey annemin oğlu," dedi. "İnan ki bu millet beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur düşman

Buzaya tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz.

0: Günahları işledikten sonra arkasından tövbe edip iman edenler için ise Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ

Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı.

Musa, ümmetinden 70 kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine, onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, "Ya Rabbi," dedi, "dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın."

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik. Senin yolunu tuttuk. Hak Teâlâ da şöyle buyurdu. Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim.

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı, o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki, kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.

De ki, ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki, göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de, ölümü yaratan da odur. Öyleyse siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden o ümmi nebiye, o resule inanın. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

Evet, Musa'nın kavminden bir toplulukta vardır ki, hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler.

Biz onları 12 kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona, asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar, emrimizi dinlememekle, bize değil, asıl kendilerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlardı.

O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi ya Rabbena, Hıttat deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki, suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz.

0: Ama aralarındaki zalimler sözü kasten değiştirdiler. Başka bir şekle soktular. Biz de zulmü adet haline getirdikleri için üzerlerine gökten azap salıverdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ

Bir de onlara, o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar, Sebt, cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip, Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki, Sebt gününün hükmünü gözettiklerinde, balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sebt gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk.

Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği şu güruha ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz, demişti. O salih kişiler de, Rabbinize mazeret arz edebilmek için. Bir de, ne bilirsiniz, olur ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz, diye cevap verdiler.

0: Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip, onları bir tarafa bırakınca, içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık.
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
0: Şöyle ki, onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince, onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik. وَاِذْ

O vakit Rabbin, kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseler ortaya çıkaracağını bildirdi. Muhakkak ki Rabbin, dilediğinde cezayı çabucak verir. Ama aslında gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Onları parça parça topluluklar halinde dünyanın her yerine dağıttık. Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Kötülüklerden dönüş yaparlar diye onları kah nimetler, kah musibetlerle imtihan ettik.

Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki, bunlar kitaba, Tevrat'a varis oldular. Ama ayetleri tahrif etme karşılığında, şu değersiz dünya metaını alıp, nasılsa affa nail oluruz düşüncesiyle hareket ettiler. Af umarken bile, öbür yandan yine gayrimeşru bir meta, bir rüşvet zuhur etse, onu da alırlar. Peki onlardan, Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, kitapta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri ders edinip okumamışlar mıydı? Halbuki ebedi ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki, biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapını? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin.
cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksid, ya Muksid, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Mughni, ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok, sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok, zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır.
Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayete erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Ve cehennem kutperestler için korkunç bir yerdir.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime. Yüreğim, yüreğim ağlıyor yine. Canımın canı Muhammed. Canımın canı.

Ev aşk-ı nure medberde talan-u barkirin Bombardıman-u katliam ditiye Bizi aşkı meçi devri tarih-u gaddar boran diye Seri zalim-u huynhuara tevan diye Em le Halepçe Bıxerdeli hatine herşandın Lihama bi bombardımanı hatine pelişandın Lğazze bi fosforu

zulm u vahşet dilu dil khaziyame tujar je ev aşk u nure ne guheran diye ne qatan diye ne veqatan diye evroj evroj aşk u nura muhammede me mazluma şiar u şahnazi kiriye din u doza muhammede mustazafa azad u serferazi kiriye Ev aşk u nure gele kurde müslüman heşyar u şareza kiriye bi nuru kandına Kur'an Jine kurde müslüman bu ne sembola gayret u iman Di koçeriye de li deşt u bajar u günda Di kar u hizmeta jibo xweda Berivan, xwendevan, dozvan bune bi iffet u namus Ev aşk u nur kerine zikr u şiar Vay ev aşk u nur Bi mêr u jina Bi xuşk u diya Bi zarokê şehîda Bi sebr u hesreta li ser sêviya

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Tevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı